ersen zaman daha yavaşlamalı dersen, beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi tamamlanarak meclise sunuldu. Yasa tasarısı 12 maddeden oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin temel amacının toplumsal entegrasyon olduğunu belirtti. Parti sözcüsü Ömer Çelik ise çerçeve yasaya ilişkin 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş olduğunu söyledi. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. ABD Başkanı Trump İran'a tehditlerine devam ediyor. Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde güç kullanımının hala seçenek olduğunu söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirten Trump, "Onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü onları öldürmek istemiyorum," dedi. İstanbul Bahçeli Evler'de 4 katlı bina çöktü. Binanın bir gün önce kolonlardan gelen sesler nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ilk yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 20 lise belli oldu. İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinci sırada yer aldı. Kanada'da yapılan bir araştırma dik oturmanın insanların ruh halini olumlu yönde etkilediğini ortaya koydu. Çalışmaya göre dik oturmak karar verme süreçlerinde daha etkili riskler almayı sağlayabiliyor.
0: Bu bir reklamdır.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
7: E hadi o zaman.
6: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
8: Next. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28

Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Reklam.

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli alem efendim dinleyenleri, günaydın, iyi sabahlar. Hemen hocamızı karşılayalım, sonra neden marşta girdik onu bize bir açıklasın. Hocam günaydınlar. Hocam neden marşından girdik?
1: Marşından girmek gerekiyordu. Marşından girdik. Neden? Çünkü Fenerbahçe dün akşam sevgili Yıldırım, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Kadıköy'de kendi sahasında rakibi Sturm Graz'ı Talisca ve Greenwood'un golleriyle 2-0'lık skorla mağlup etti. İlk maçta 2 farklı galibiyet. Deplasman için artık çok rahatız ve Avrupa'da aldığımız bir galibiyet sonrası ne yapıyoruz?
0: Takım marşını çalıyoruz. Efendim, Türk bayrağını temsil eden, yücelten kim varsa selam olsun demiş Enver. Biz de bu düsturla, bu zihniyetle çalıyoruz zaten. Formasında Türk bayrağı olan, ülkemizi temsil eden, marşımızı yurt dışında okutan ve başarıya ulaşan takımlarımızın marşını çalarız. Şenocuğum günaydın Şenocuğum.
2: Günaydın abicim.
0: Günaydın yavrucuğum. Efendim, dün akşam İstanbul'da inanılmaz bir sıcak, uyutmayan bir sıcak.
1: Fenalar
0: böyle arıtma sistemi bozulmuş havuz suyu kıvamında bir hava.
1: Bulaşık teli.
0: Bulaşık teliydi. Acayip bir hava vardı. Bu sabah yine bir nebze olsun. Dün geceye göre gayet iyi.
1: Tabii sabahları birazcık daha rahat oluyordu ama geceleri duruyor sevgili Yıldırım. Rüzgar her şey duruyor. Basıyor nem.
0: Basıyor değil mi?
1: Basıyor
0: vallahi basıyor. Peki gelmişler mi?
1: Buyurun bakalım. Geliyor Ankara gelmiş sevgili Yıldırım.
0: Yunus Emre diyor ki tüm takımlarımızdan sürekli bu marşları çalmanız umuduyla demiş efendim. Tüm takımların marşlarını.
1: Valla
0: varsa çalıyoruz
1: hep,
0: efendim.
1: Hep öyle olsa galibiyet keşke, olsa da keşke. her zaman sürekli.
0: Ama öyle de olmuyor.
1: Galibiyetlerle boğulsak keşke ama biz bir futbol takımı ülkesi değiliz arkadaşlar.
0: Voleybol ülkesiyiz.
1: Biz voleybol ülkesiyiz.
0: Voleybol ülkesiyiz efendim. Ankara gelmiş çocuklar. Ankara selam çakalın. Peki İstanbul yol durumuna nasıl başladı?
1: İstanbul trafiği sevgili Yıldırım bakalım %26 ile başlamış.
0: Gayet iyi.
1: Daha başlayamamış gibi bir şey.
0: Gayet güzel. Evet. Gayet iyi.
1: Mis tertemiz.
0: Dün akşam Trabzon efsaneydi. Muhammed Salah mükemmel karşılandı diyor.
1: Evet.
0: Biz de izledik, biz de gördük. Açıklamalarını da gördük. O ne biçim bir kalabalık vardı
1: abi
0: öyle
1: abi
0: ya.
1: Abi yani.
0: Havai fişekler, efendim konfetiler,
1: Salah
0: bir şeyler.
1: Salah gelmiş tabii. Bütün şehir ayakta sevgili Yıldırım. Herkes Salah'a karşılıyor. Adam da zaten kendi röportaj yapıyorlar ya. Hayatımda diyor böyle bir şey daha önce görüp görmediğimi hatırlamıyorum diyor. Ben böyle bir şey yaşadığımı hatırlamazsın kardeş. Burası başka bir yer.
0: Hocam şeyi çok eleştiriyorlar. Siz de bu naçizane güzel fikirlerinizi almak
1: isteriz. Ben de eleştiriyorum sevgili Yıldırım.
0: Neyi oğlum? Daha
1: çok kişi eleştiriyorsa o çok kişi doğrudur.
0: Dur söyleyeyim oğlum ne olduğunu
1: buyurun,
0: söyleyeyim.
1: Nedir?
0: Beşiktaş'a gitmediğinde Trabzon'a gittin. Arada 20 milyon euro var neden diye eleştiriyorlar. Ben de diyorum ki arkadaşlar 20 milyon euro ya. Yani 3 lira değil ki.
1: Şey mi Beşiktaş'a gitse 20 daha mı az kazanacak?
0: 150 vermişler. Trabzon 170 vermiş filan gibi konuşmalar
1: var. O tarz bir şeyler. Allah nasıl paralar bunlar ya 150-170.
0: Ne diyorsunuz hocam?
1: Bu enteresan ya sevgili Yıldırım futbolcu paraya bakar.
0: Paraya bakar
1: yani.
0: 20 milyon euro dediğiniz öyle az buz bir para değil yani.
1: 20 milyon euro ben emekliliğimi ilan ederim. Canlı yayında. Emekliliğimi ilan ederim canlı yayında.

0: Vallahi katılım muazzam. Muğla Dalyan'a selam çakın çocuklar.
1: Günaydın Dalyan.
0: Tatil beldelerini bir görelim. Bodrum var mı mesela Bodrum? Neredesin Bodrum orada mı? Bodrum.
1: Bodrum, Bodrum. Gelsin Bodrum.
0: Dünyaları aldı diyor. İki güzel kelime etsin tabii demiş. Muhammed Salah'la ilgili söylüyor.
1: Tabii sevgili. Ya çok enteresan. Ya inanılmaz bir Instagram takipçisi de var ya. Dünyada büyük sükse sevgili Yıldırım. Dünyada bir adamın 68 milyon takipçisi var. Bizim bütün takımlar toplu o kadar yok.
0: Yapmıyor mu o kadar?
1: Instagram'da. Dolayısıyla tüm dünyanın gözü burada sevgili Yıldırım. Bir şeylerin de yolunu açar, önünü açar bu.
0: Diyorsun.
1: PR olarak çok önemliydi. Artık bir şekilde de Trabzonspor taraftarı formayı alacak. Desteğini takımlarına yapacak.
0: Forma, yapacak. Sadece formayla oluyor mu?
1: Formayla olur. Bu iş
0: sadece formayla.
1: Formayla maaş çıkar.
0: Ne diyorsun ya?
1: Vallahi formayla maaş çıkar. Öyle o kadar ciddi bir miktar forma alırsa şehirdeki herkes forma alsın. Oho rahatlar.
0: Diyorsun.
1: Tabii.
0: Kurulu düzenini bozmayan meşhur Almancı da geldi. Günaydınlar diyor. Harun Bey yazmış efendim.
1: Günaydın Harun Bey.
0: Harun Beyciğim günaydınlar. Bodrum yok ama Bodrum yolunda olan var
1: olur,
0: demiş.
1: Olur o da olur. İyi yolculuklar.
0: Hayır biz direkt Bodrum'dan arıyoruz efendim. Yok mu tatil beldelerinden?
1: Mekan var mı?
0: Tatil beldelerinden insanlar yok mu?
1: Göcek, Datça, Dalyan. Neredesin?
0: Antalya var mesela. Aslan'a selam çak.
1: Aslan. Günaydın.
0: Arkana yaslan aslan. Abi formanın da %25'i salağın diyor.
1: Evet o da onun. O da onun.
0: Keşke biz de Alim Efem tişörtlerinden alsın.
1: 5 lira adam 5 lira.
0: Kabullenmek zor gelir.

0: Ya gençler Bodrum olmaz olur mu diyor ya o. Eksi 2'den yazıyorum olur mu?
1: Yaşıyorsun bu hayatı.
0: İğrenç bir şaka ama hafif bir gülümsetti.

0: Tatil değil de tarım belgesi, beldesinden selamlar Akhisar'dan.
1: Akhisar günaydın.
0: Karı koca dinliyoruz. Eşim Dilek'e de selamlar. Saçını kestirdi, dün kısacık yaptırmış.
1: Evet.
0: Şöyle tarif edeyim. Ben kilim, o benden biraz uzun.
1: Yazdık saç, yazdık saç.
0: Orhan Koçoğlu. Bu kadar değil mi hocam, yazın kısaltmak lazım.
1: Yazdık saç, rahat ettirir sevgili Yıldırım, rahat ettirir. Ya, özellikle hanımım, biz erkekler için problem yok. Erkeklerin bir de derdi yok yani saçla başla. Genelde yok. Birçok uzun saçlı insan var da.
0: Ama hanımlar tabii sıkılıyorlar.
1: Ama hanımlar öyle değil. Abi, sürekli toplamak zorundasın.
0: Tabii, zor.
1: Bu havalarda zor.

0: Mehmet Furkan Yavuz'un eşi Mısra Hanım'ın da gözünü tamir ettirmeye gidiyorlarmış. Öyle yazmış. Eşimin gözünü tamir ettirmeye gidiyoruz diye.
1: Çok gitmiş olsun.
0: Evet. Salah Trabzon'a hamsi yemek için gider. Gider. Oynamak için değil. Sene ortasında da fazla kilolarını konuşuruz diyor Salah'ın diyor. Kadir Doğrusoy yazmış efendim. Yani çok da başarılı olacağını düşünmüyorum Salah'ın diyor Trabzon'da diyor. Hocam siz ne diyorsunuz?
1: Ben öyle düşünmüyorum sevgili Yıldırım. Ben bir başarı bekliyorum. Kilo alacağını zannetmiyorum. Trabzonsporlu olmadığını arkadaşımızın rahat anlıyorum. Muhtemel Beşiktaşlı. Sinirli
0: kıskandı
1: biraz
0: muhtemel kıskandı. Beşiktaşlı.
2: Hamsi kilo mu yapıyor ki?
0: Yani kiloyu Sena'ya soralım. Sena'cığım ne kilo
1: balık
0: yapıyor?
2: Oradan sütlaç yersen.
0: Mısır ekmeği yersen belki yapar. Yersen doğru belki. Söylüyor kızımız. Evet.
1: Omega.
0: Yenir omega 5.
1: Omega 5.
0: Serkan da diyor ki marşımız çalındı mı geç mi kaldım? Geç kaldım severim. Podcast'ten dinlersiniz artık.
1: Sekop geç kaldım be kardeşim.
0: Söyle çocuğum. Ne yaptınız
1: sevgili Yıldırım? Dün kulağınızı gösterdiniz mi?
0: Dün kulağımı gösterdim.
1: Nasıl?
0: Evet. Vallahi hoca dedi ki kulağın iyi. Problem yok dedi.
1: Hiç mi yok?
0: Yok hiç problem yok.
1: Neyim peki bu olay nedir? Gidiyor geliyor bir şey. Yani bir şey bir öneri, öngörü, ya, tavsiye.
0: Bilemiyor ya.
1: Dal
0: o da
1: çık
0: bilemedi.
1: Denize dal çık bir su yut bir şey yap.
0: Yok hiçbir şey yok dedi ya. Devam dedi kanka.
1: Tıp çok iyi ya. Tıp var ya başka bir yerde.
0: Devam dedi bir şey yok dedik. Her şey yolunda dedi.
1: Çok güzel. En azından yalnız hoca, sevindik yani.
0: Hocaya şeyi sormayı unuttum. Peki neden oluyor? Demeyi unuttum.
1: Evet önemli olan o. En son gittiğiniz şeyde de vardı ya sevgili Yıldırım. Daha önce hani kalple alakalı gitmiştiniz. Kalpleydi değil mi? Doğru hatırlıyorum.
0: Kalple
1: ilgili. Hiçbir şey yok dediler. Aynı şekilde. Eşinizin de boyun tutukluğu vardı. O da geçti mi rahat mısınız?
0: Yok o da aynı.
1: Nazar
0: o ara bir
1: var
0: nazar
1: ya.
0: Var. Üstümüzde vallahi, nazar var vallahi.
1: İkinizin de bak göz var.
0: Var mı?
1: İkinizin de üzerinde göz var. Acilen.
0: Hı hı.
1: İhtiyaç sahibi bir radyocuya bağış yapın.
0: Kim mesela baş harfi ne?
1: Elden 100 bin lira. Elden.
0: Elden 100 bin.
1: Banka da masak çünkü tehlike. O elden.
0: Ben başka şeyler yapıyorum.
1: Yetmiyor demek ki.
0: Yetmiyor. Oğlum ne var ne gelmiş başımız hayattayız Allah'a şükür. Böyle problemler olabilir.
1: Zaten Allah
0: ne
1: korusun.
0: Ne olmuş ki yani?
1: Allah korusun yani ya hayattasındır ya ölüsün.
0: Tamam işte ben de diyorum ki bunlarda bir şey yok ya. Bunlar da başımıza gelmeyecekse yaşamayalım.
1: İlla ki ama bir eksiklik var.
0: Ne
1: bir
0: var eksiklik?
1: Bir eksiklik var. Sadakada.
0: Sana kaç para lazım onu söyle sen. Sen ne kadar lazım onu söyle.
1: Çocuğun okul masrafları için 100 yeter.
0: Kısa bir ara aradan sonra devam. Bu arada reklam hakikaten kısa. 2 dakika. 2 dakika.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge

0: planın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.

0: soğuk suda yüzmeyi severseniz soğuk su tavsiye ederim diyorum Mert Bey demiş efendim. Valla biz erkekler soğuk suyu sevmeyiz, büzüşüyoruz.
1: Yok abi, ben de soğuk su
0: hiç sevmem abi.
1: Beni çok etkiler soğuk su sevgili.
0: Sıcak su da bu arada beni etkiliyor hocam. Sıcak su da belli bir yere kadar giriyorum, biraz bekliyorum.
1: Ama bir anda giremez.
0: Yanıyor.
1: Yanar.
0: Yanar.
1: İnce deri yanar.
0: Yok ya, benim deri kalın gayet.
1: Abi vücut...
0: Vücut alışı da değişir.
1: Tabii yani evet, değişir. Ben de ince. Bir de nefes nefese. Derin nefes alma hissiyatı gelmiyor mu? Soğuk suda. Şu diyeyim.
0: Soğuk suda şey var mı?
1: Yoruluyorum.
0: Atma, su atma. Su atma. Bir de canım da çok tatlı. Sen de öylesin.
1: Ben öyle.
0: Canım çok tatlı.
1: Şeytan tırnağım kopsa 3 gün rapor alırım.
2: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.
3: Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159. Istanbul is ready for departure. Passengers are requested to proceed to gate.

0: Çocuklar, Furkan Yalçın abinize selam çakın.
1: Furkan Yalçın günaydın.
0: Ballı Ballı, Erdem Ballı geldi.
1: Erdem Ballı günaydın.
0: Ömer Elman burada, Ömer Elman.
1: Ömer'im Elman.
0: Kıymetli bir kardeşimiz var, Ömer Elman. Çok severiz kendisini.
1: Hastasıyız.
0: Çok hastasıyız hakikaten. Köye ev yaptırdım çocuklar, anahtarı orada gidin alın dedi.
1: Vay be.
0: Vallahi Ömer de böyle bir adam.
1: Helal olsun.
0: Yani
1: köy dediğin neresi, Datça mı? Onun kendi öyle olur çünkü zenginlerin köyü Datça.
0: Yok yok, Çatalca tarafında.
1: Çatalca tarafında.
0: Çocuklar dedi, oraya gelin dedi. Sizin için dedi özel dedi mangal yeri de yaptırdım dedi.
1: Of.
0: Patlanmaz çelikten. Oh. Buyurun gelin dedi. Dedim abi çok uzak ya. Gele, hakikaten gelemeyiz.
1: Uzak.
0: Var ol, var ol. Uzak, çok
1: gerçekten. Uzak. Tatil beldesi olsa belki bir hafta düşünürdük ama.

0: Bir de tam tatil beldesi
1: değil. Bir de yakınlar uzak. Yakınlar uzak.
0: Bir de Karadeniz yani, anladın mı? Soğuk olur yani.
1: Çok şey değil yani, çok... sağ olsun ama, sağ olsun.
0: Ben buradan tavsiyede bulunmak istiyorum. Köydeki evi satsın. Pendik, Maltepe. Oralardan belki şey yaparsın.
1: Daha güzel diyorsun? Şehir içi hayatı.
0: Şehir içi hayatı.
1: Kaos, stres, toz, duman. Buralar bize hayat
0: bize
1: tutan şeyler.
0: Bize lazım olan yerler.
1: Çatalca nasıl iyi gelsin bize.
0: Değil mi?
1: Ömerim elmam.
0: Değil mi efendim? Sevgili dinleyiciler, 7.26 İstanbul yol durumu %20 küsürlerle başladı. Şu anda ne durumda?
1: OS3.
0: OS3 gayet iyi.
1: Evet.
0: OS3. Güzel, günaydın, sizden bir ricam var. Şu an okul servisini kullanıyorum. Servis şoförümüz Efe uyuyor.
1: Yanlış bir şey var herhalde. Okul servisini kullanıyorum.
0: Kullanıyorum dedi. Yani kullanıyorum dedi. Yani bugün arabamla gitmedim. Servisi kullanıyorum.
1: Şoför Efe uyuyor.
0: Şoför Efe uyuyormuş.
1: Al uyuyorsa nasıl gidecek? Gidemez.
0: Şoför
1: kaza yapar.
0: Şoför Efe uyuyor. Sırada bana geliyor. Efeciğim kendine gel.
1: Efe.
0: Kurban olayım.
1: Kalk ayağa Efe.
0: Şoför Efe, şoför Efe.
1: Lütfen dikkat et kendine.
0: Hocam bir anons alalım sizden. Şoför Efe anons alalım.
2: Şoför Efe, şoför Efe. Lütfen kendimize gelelim. Toparlanalım. Yola bakalım. Sürüş kulağını koyalım. Efe!

0: Şimdi bizde çok eleştirildi, çok konuşuldu üzerine. Ya eskiye dönelim, böyle oluyor mu filan diye. Sevgili dinleyiciler, ABD kalıcı yaz saati uygulamasına geçiyor. Biz 10 yıldır kullanıyoruz. Yaklaşık 10 yıl oldu mu ya?
1: Oldu oldu sevgili Yıldırım.
0: Vay arkadaş.
1: Çok oldu çok. Oldu,
0: ne ara oldu ya?
1: Kalıcı hale geldi.
0: Evet. 10 yıldır kalıcı yaz saati uygulaması var bizde. Şimdi ABD de buna geçiyor. Yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. Artık ABD'de de kalıcı yaz saati uygulaması var. Saati ileri alayım, geri alayım durumu kalkıyor. Bunu uygulayan ülkeler konuyla ilgili açıklama yapıyorlar. Biz de bir düşünelim diye. Sayın hocam, ne diyorsunuz ABD'nin geriden gelmesine?
1: Vallahi sevgili Yıldırım, yani herkes bir gün doğruyu görecek. Kalıcı yaz saatine ABD ile giriş yaptı. Daha sonra bu yayılacaktır diye düşünüyorum. Avrupa'ya da sirayet edecektir.
0: Evet.
1: Birçok yerde kalıcı yaz saati uygulaması.
0: Biliyorsunuz bu yaz saati meselesinin
1: çok asıl... konuşulan şey aslında. Çok evet, konuşulan.
0: Asıl kökünde şey yatıyor değil mi Sayın Hocam? Güneş enerjisinden daha fazla faydalanmak.
1: Daha fazla tasarruf etme, daha fazla faydalanma diye bakılıyor. Burada şimdi kışları da yazılıyor insanlar. Harekata gidiyoruz sabahları gece karanlıkta diye. Bir de o gerçek var ama günün sonunda... bir faydalanma söz konusuysa yapacak da bir şey yok değil mi?
0: Yok, bir şey yok.
1: Yani Amerika'da, koskoca Amerika'da gelmiş demiş ki biz de demiş kalıcıya geçeceğiz demiş. Trump ya.
0: Evet. Beynim nasıl artık alıştıysa yaz saati dediğinizi çok geç anladım diyor. Devamlı kalıcı yaz tatili kararı diye anlıyor. Ben de diyor konu bitti diyor yaz saati uygulaması.

0: İşe geç kalma bahanemizin elimizden alınmasının 10. yılı demiş. Biliyorsunuz saati geri almayı unuttum. Saati... İler almayı unuttum.
1: Ya, yaşadık.
0: En azından yaşadık. Bir gün geç kalma hakkımız
1: İşe
0: var.
1: İşe değil okula da aynıydı. Okula da aynıydı.
0: Saati geri aldığımız zaman bir gün sonra hep tartışmalar olurdu. Şimdi biz işten kaçta çıkacağız? Erken mi çıkacağız? Hava erken mi kararacak falan gibi.
1: Neler olacak diye.
0: Oğlum ileri mi alıyoruz? Geri miydi lan? Nasıl oluyor? Bunlar hepsi bitti 10 yıldır. Bunlar yok artık.
1: Ya efendim. Akrabanı arardın ya. Akrabanı arardın. Sizde şu an saat kaç? Bak bu vardı. Vallahi bak. Sizde mesela, şu an saat kaç diye bir şey vardı.
0: Bir de mesela gece 3'te alıyoruz diyordu haber kanalları. Gece 3'te
1: alınmış
0: saatler.
1: Sabaha kalkıyorsun alınmış mesela. Saat senin aldı mı? Almadı mı? Otomatik koldaki saati ne yaptı bilmiyorsun
0: İşte benim
1: ki.
0: Babam hep akşamdan yapardı mesela. Akşam yemeği yiyoruz ya. Hemen. Gece 3'te zaten alınacak. Şimdi

0: Kazım diyor ki yalnız saatler geri alınca geç kalınmaz, erken gidilir.
1: İleri de alıyorduk ama geri almıyorduk ki.
0: İleri de alıyorduk. İleri de alıyorduk. Biz az önce onu konuştuk ya, o yüzden yazmış.
1: Ondan diyor.

0: Beyler zamanında saatleri ileri aldık geri aldık ya diyor. Hepimiz gerçek yaşımızda olmayabiliriz demiş efendim. Zamanla oynadık biraz.
1: Değişmiş olabilir.
0: Katılıyor musun Sayın Hocam?
1: Katılıyorum sevgili Yıldırım, katılıyorum. Geçtiğimiz günlerde bir tane ya şimdi bu haberi de söylerken doğru yerlerde doğru şeyleri anlatmak lazım bilmiyorum. İki tane ada var sevgili Yıldırım. Adalar arası 1.3 kilometre.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Adanın birinde bir gün sonra bir gün önce tam böyle tarih değişim çizgisine denk geliyormuş. İki ada arasında 12 saat var. Baktığın zaman karşıyı görüyorsun. Dünyada böyle bir yer var. Aynı şekilde bizde de aynı. Biz belki şu an 28 yaşındayız.
0: Oğlum o öyle bir şey değil.
1: Kaybettik be, zamanı kaydırdık ya.
0: Bizim şurada happy topu bizim yaşımızda oynayacak.
1: En fazla 3 ay kayar.
0: 3 ay kayar bu kadar ya. O da bir şey değil. Yani ben de değiştirir 3 ay. Çünkü 18 Temmuz'da geri dönüp değişiyor.
1: Hemen yaşını atıyor, geri atıyor.
0: Yaş atıyor tabii.
1: Ben de 3 ay hiçbir şey yaramaz sevgilim.
0: Sen de yok. Ben de sana bir 40 yıl lazım. Tık tık. Olgun Daşdemir. Umut abi, Fatih abi sizi çok seviyorum diyor.
1: Olgun günaydın. Teşekkür ederim kardeşim.
0: Mehmet Tepe. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip yaklaşık 1124 kilometre olan, ayrıca sınırları içinde 27'den fazla antik kent barındıran, Karya Uygarlığı ve Menteşe Beyliği'ne başkentlik yapan ilçemiz Milas'tan selamlar.
1: Günaydın.
0: Sayın Valim hoş geldiniz.
1: Mehmet.
0: Ya ne şeref,
1: ne şeref. Bir de evet, kütüphanemiz olsa.
0: Demek ki ne güzel olacakmış. Vallahi yaşımız değil en fazla burcumuz değişir bizim diyor efendim. Zamanı büyüksem ne kadar güzel olur diyor. 90'lara giderim demiş efendim. Alper harika bir ekipsiniz. Her sabah sizi dinlemeden edemiyorum açıkçası. Açıkçası mı? Kocaeli İzmit'ten Alper. Şu açıkçası ifadesi beni aldı.
1: Beni de aldı. Alper be. Bizdensin artık Alper.
0: Alper'im sağ olasın.
1: Canım Alper'im.
0: Yanaklarından öperiz. Var olasın. Milas'ta deniz mi var lan diyor. Yok mu efendim, Milas'ta deniz tabii ki de.
1: Aa, nerede olacak ya? İlla kıyısı ya, köşesi burada bir yeri değiyor ya.
0: Gitti mi Zeranacığım Milas'a?
2: Tabii ki. Yani şok oldum Milas'ta deniz
0: abi,
2: var.
0: Milas'ta olmayacak, nerede olacak ya? Abi. Ben yine de bir emin olayım, bir bakayım bir.
1: Bak kıyı şeridi diyor ya.
0: Bakıyorum abi, abi direkt Google'da yazdım. Milas Türkiye'de bir ilçe. Kıyı şeridi vardır.
1: Kıyı şeridi ya.
0: Kıyı şeridi abi. Bakayım.
1: Furkan.
0: Ha, direkt yok ama biraz yürüme mesafesi yani. Biraz yürüyeceksin
1: yani. İlla yani her yer denize sıfır mı olmak zorunda?
0: Hayır.
1: İstanbul'da deniz var diyorsun ya. Esenyurt'ta var mı?
0: Var mı mesela?
1: Ona bakıyoruz. Bebek'te bir sahilde var yani. Öyle bakmamak lazım.
0: Şimdi Milas'ımızı da burada yedirmeyiz, kusura bakmayın efendim.
1: 124 kilometre diyor. Furkan.
0: Milas'ta ne güzel bir yer Furkan. Abi. Şimdi fotoğraflara bakıyorum. Ulan burada yaşanır be.
1: Yaşanır.
0: Emekli olunur burada.
1: Yaşanır sevgili Yıldırım. Bunu diyen milyonlarca kişi şu an Milas'ta.
0: Çok güzelmiş ya.
1: Herkes Milas'a yerleşiyor. Bodrum'a yerleşiyor.

0: Çevre yerlere yerleşiyor. Akdeniz'e, Ege'ye yerleşiyor. Parayı alan gidiyor sevgili Yıldırım.
1: Öyle, öyle. E ne yapacak, şehrin gürültüsünü mü çekecek Sayın
0: kaçıyor,
1: Hocam?
0: Kaçıyor, bir şekilde kaçıyor.
1: Kaçıyor yani.
0: Yazları biraz hareketli, kışları daha sakin geçen Bodrum'a günaydın.
1: İşte Bodrum, Milas, Datça, Ayvalık.
0: Orada güzel yerler. Güzel
1: parası
0: yerler.
1: Olan emekli oluyor abi, erkenden gidiyor.
0: Gidiyor, kaçıyor, gidiyor. Kafa dinlemeye gidiyor.
1: Kafa dinlersin oralarda zaten, ne yapacaksın?
0: Furkan mirasla karıştırdı galiba diyor. Miras.
1: Milas'la miras. Spil Dağı'nın eteklerinde gezerken yabani at görebilirsin. Ama şehir merkezinde park yeri bulmak bazen o yabani atı bulmaktan zor.
0: Zordur.
1: Ne bu şimdi, böyle bir mesaj gelmiş anlamadım.
0: Bilimsel bir yaklaşım, felsefik bir yaklaşım. Günaydın şiir adam.
1: He, altına da Manisa'dan günaydın yazmış. Tamam şimdi tamam. Oldu. Şimdi Bodrum'dan Fethiye'ye geçiyorum. Burak,
0: oh, iyi yolculuklar Burak'cığım.
1: Hadi veriyorum bir haber.
0: Ver bakalım.
1: Şöyle
0: ya,
1: bakıyorum.
0: Ya bir tane şey vardı sevgili Yıldırım. Senden önce ben vereyim istiyorum.
1: Ya oğlum, her vereceğim zaman illa ben vereyim yapıyorsun.
0: Ya işte sevgili
1: Yıldırım. Bunu ben akıl etmeden vereceksin ya.
0: Ya ama konuşuyoruz burada dinleyicilerimizle
1: Allah
0: birebir.
1: Allah Allah.
0: Diyalogtayız ya.
1: Ya tam vereceğim, yok ben vereyim.
0: İnteraktif bir söyleşi var şu anda.
1: İyi hadi ver. Ver tam sen ver, hadi ver.
0: Şeyi seyrettim sevgili Yıldırım. Bir tane yüzücünün videosunu seyrettim.
1: Mikrofonu az çevir bakayım kendine.
0: Yüzücünün videosunu seyrettim. Heh. İnanılmaz bir şey. Polonyalı yüzücü.
1: Bizim
0: 10 yılı
1: yüzücü
0: bir yüzücü. Kupkowski diye. Bak şimdi, İsveç'ten Polonya'ya 160 kilometre 55 saatte tekneden yardım almadan, uyumadan, mola vermeden tekte.
1: Tekte gidiyor.
0: Tekte 55 saat.
1: Tekte 55 yapabilir misin?
0: Eskiden çok sorardık birbirimize.
1: Neyin sorardık?
0: Hiç çıkmadan 3 saat denizde yüzer misin diye. Eskiden çok sorardık.
1: Hatırlıyorum, evet, biz çok, de çok sorardık. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Adamda nasıl bir kas yapısı var ya?
0: Ama videoyu seyret, bu adam ölür. Allah korusun, şu an söylüyorum. Normalde hani astronotlar indiğinde anında sağlık ekipleri gelir. Yüzücülerde de keza öyle olduğunu biliyorum. Abi adamın bir ayağa kalkışı var kıyıya yaklaştığında. Zaten şey gibi geziyor. İnanılmaz sallanıyor. Vücutta artık enerji, direnç, hiçbir şey kalmamış. Sallana sallana sahile geldi. Ayakta zor duruyor. Bir titreyerek bütün vücut baştan aşağı titriyor.
1: Neymiş efendim, çıktı, rekor kıracağım.
0: He, kuma çıktı, kuma oturdu. Etrafında kimse yok daha. Nerede bu sağlık? Bak bu adam ölür.
1: Video çekmiyorlar mıydı oğlum?
0: Video çekiyorlar. İnsan var da ekip, sağlık ekibi yok.
1: Sağlık ekibi yok.
0: Anında adam ayağa kalktığında alman lazım normalde. Bu çok merak ediyorum. İlerleyen günlerde ne başına gelecek diye. 55
1: ya bunlar
0: saat.
1: Bana çok manasız geliyor hocam. Size de öyle geliyor mu?
0: Abi 55 saat giriyorsun çıkmıyorsun ya.
1: Hayır, şöyle şeyler manasız geliyor. Rekor kıracağım diye böyle garip garip şeyler yapmak.
0: Evet, dünyada bir ilk oluyorsun.
1: Ama, tamam, ne oluyor
0: ama
1: peki?
0: Ama ne oluyor? Ne oldu?
1: Bilmem ne dağına çıkacağım. Rekoru kıracağım. Bende diyor, şey bende.
0: Rekor bende.
1: Hayatını kaybediyorsun.
0: Gittin.
1: Yok, bilmem nereden atlayacağım. İlk atlayan olacağım falan. Yani
0: mükemmel bir atlayış.
1: Yani ne işe yarıyor yani?
0: Sonunda yok işte. Bu nasıl bir mevzudur? Nasıl bir adrenalindir? Vücut ne salgılıyor, bunları başarıyor? İnanılmaz bir şey. Denizi geçen ilk kişi oluyor ya.
1: Allah akıl fikir versin. Gerçekten. Beyler günaydın. Kafa dinlemek için herkes oralara gittiği için nüfus patlaması oluyor. Sonra çekilmez hale geliyor söylediğiniz yerler diyor.
0: Evet.
1: Çok zikretmeyelim diyor. Oralar şey olsun diyor. Huzurlu kalsın.
0: Zaten herkes gidemiyor arkadaşlar buralara.
1: O kadar yüzsem bende diyor kalıcı büzüşme olur. Çağdaş Bey yazmış.
0: Geçmez. Bir daha geçmez. 5 saat.
1: Kalıcı büzüşme. Ay Allah korusun.

0: sonra devam uygun mu?
1: Uygundur.
0: Sevgili dinleyenler, kısa bir ara. Ara hakikaten bugün bu aralar niye bu kadar kısa ya?
1: Hayırdır inşallah ya, ay başını artık geçtik arkadaşlar.
0: İki buçuk dakika.
1: Sevgili reklam verenler. Tamam, bunu 2 gün 3 gün tamam, anladık yani. Üçünden sonra artık.
0: Abartmayın bunu artık.
1: Artık üçünden sonra biraz kendimize gelelim ya.
0: Hatta ne 2,5
1: 2
0: dakika.
1: Biz de burada çalışıyoruz, taş mı yiyelim?
0: 2 dakika sonra buradayız efendim, ayrılmayınız. Sevgili dinleyiciler, geliyoruz.
2: Mutfaklarınıza

0: Reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
2: Fatih Bey, dönüşte sizden bir hareketli bir şarkı isteyeceğim.
3: Hayır oğlum, burası
2: harika bir isimden. Çalarsınız çalmazsınız, o sizin tabii karakterinize bağlı. Oğlum,
3: karakterime bağlı.
2: Evet.
3: Oğlum istek programı mı bu?
2: Hayır, bir şey isteyeceğim. Allah yani Allah. Çalıp çalmamak sizin elinizde.
3: Neymiş, söyle bakayım.
2: Şimdi sürpriz olsun.
3: Ha, sürpriz, tamam.
2: Dinleyicilerimize sürpriz olsun.
3: O zaman kısa bir ara, aradan sonra bakalım.
2: Bakalım. Çalmazsanız da amenna. Başım üstünde yerim var hala. Niye çalmıyorsunuz Fatih Bey? İşte ben bu şarkı... Öyle, asla öyle bir şeyim yok. Ben sadece öneride, benim hoşuma gitti.
3: Tamam oğlum, uzatma, tamam.
2: Hani çalmazsanız da böyle şey demem. Lütfen, rica ediyorum. Çalarsanız ama ayrıyeten tamam, kalbimdeki yeriniz başka bir seviyeye gelir.
3: Tamam oğlum, bir dakika, bir araya
2: normalde
3: gidelim.
2: Normalde kalbimin dörtte birine hakimken dörtte ikiye çıkabilirsiniz. Yarısı yani.
3: Bir araya gidelim.
2: Kalan yarısı da Sibel Hanım çünkü.
3: Oğlum bir susarsan bir araya gideceğim. Acil reklama gitmem lazım.
2: Buyurun Fatih Bey.
3: Reklamlardan sonra tekrar bakalım, şarkına bakalım.
2: Ondan çalar mıyız mesela? Kafanızda çalarım ya da çalmam gibi.
3: Ama ha, bilmiyorum ki şarkı neyi, bilmiyorum.
2: Yatkınlığınız ne tarafa?
1: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Perihan Hanımcığım şikayetinizi aldık, Adana'dan yazmış da. Bulunduğu bölgede böyle hışırtılar pışırtılar varmış.
1: Cızırtılar mı?
0: Cızırtılar varmış. Onu diyor, müdahale edin diyor çabuk değil mi? Asabımı bozmaya. Ses kaydı falan atmış bize yani. Bu bölgede böyle diye. Bak sıkıntılı, onu gönderdik. Selahattin'e ilgileniyorum.
1: He, bu arada bir kişi daha yazdı. Umut Bezgin haberi tuvaletten mi okuyor beyler diye. O, acaba onu mu demek istedi az önce?
0: Yok.
1: Öyle bir şey yazdı. Ben de şu an aklıma o geldi. Bir anda dedim o
0: yok,
1: benim
0: bu
1: ses
0: Adana'dan.
1: Mi?
0: Adana'dan.
1: Acaba
0: Adana'dan.
1: Benim ses mi kötü gitti? Bir şey oldu. Belki yayında bir şey oldu diye.
0: Yüzen adam haberini bir daha söyler misiniz oğlum, merak et. Ya bu yüzen adam galiba yardım için yüzmüş diye bir şey okudum az önce. Bilemedik
1: şimdi
0: onu.
1: Şu an kendinin yardıma ihtiyacı var ama. Turşu oldu şu an. Turşu, salamura, tuzlu suda 55 saat kalınca.
0: Adamın durumu kötü.
1: Turşu. Az önce AVM'nin önünde hiç tanımadığım insanlar tarafından dalga geçildim diyor Kazım Bey, sevgili Yıldırım.
0: Niye?
1: Son ses sizi dinliyordum.
0: Hı-hı.
1: Mezdeke çalmışsınız, fark etmedim. Ben de dalmışım diyor sabahın köründe.
0: Tamam.
1: Bak yemin ediyorum demişler ki koskoca adama bak mezdeke dinliyor.

0: Türkiye'de internetten alışveriş yapanların oranları açıklanmış. İnanılmaz bir değişim var. Normalde bu oran tam tersiydi. Şimdi oran takla atmış. Erkekler %63.4, kadınlar %56.6. Artık internetten erkekler daha fazla alışveriş
1: yapıyor.
0: Bunun
1: bir sebebi var sevgili Yıldırım. Neymiş öyle efendim? Sevgili birazcık şeye bakalım, geniş bakalım olaya. Şimdi AVM'ye gittiğin zaman kadını beklemekten kendin alışveriş yapmaya halin kalmıyor. Dolayısıyla diyorsun lanet olsun eve gideyim ben kendim internetten alırım diyorsun. Ve eve geliyorsun erkek olarak internetten alışverişini gerçekleştiriyorsun. Çok kolay, çok basit.
0: Çok basit.
1: Çok basit. O hani AVM'lerde dükkanların önünde erkek erkeğe oturan binlerce insan var kozmetik reyonlarının önünde. Bunlar işte alışveriş yapan erkekler.
0: Sebebi bu değil mi?
1: Sebebi bu.
0: Sena katılmıyor.
2: Ben katılmıyorum. Siz internette gördüğünüz her şeye inanıyorsunuz. O yüzden...
1: Oğlum, İnanıyoruz.
0: Kadınlar yorumları okuyor. Deli gibi yorum okuyor. Ben mesela bir şey alacağım. Aldım. Hanıma diyorum ki bunu aldım diyorum. Yorumlara baktın mı diyor.
1: Bizde tam tersi. Diyorum, bizde bakma. Tam tersi. Bizde de tam tersi. Bizde hanım bir şey almış. Bak diyor bunu aldım diyor. Bak, aldığı şey mesela alışveriş dükkanı orası işte ne X bir yer düşün. 3.3 puan. 2 yorumu var. Baktın mı diyorum yok diyor. Ya diyorum böyle olmaz. Aldığın şey patates çıkabilir.
0: Sen okuyorsun.
1: Ben okurum. Ben dibine kadar girerim sevgili
0: Yıldırım. Ben hiç okumuyorum.
1: Çok okurum, çok incelerim neyi aldı. Tabi bazen aldığın şey kötü çıkabilir abi. Elektronik eşya alıyorsun. Birazcık şans meselesi biliyorsun bu işler dijitalde.
0: Her ürünün de fotoğrafını paylaşıyorlar orada biliyorsun mesela.
1: Evet ya bir tane.
0: Adam don almış mesela diyor ki don çok iyi oldu diyor. Bana oturdu diyor.
1: Ama buna da sistemin izin vermemesi lazım. Anneme eşofman almışız diyor, annesini çekmiş.
0: Yanlış, çok yanlış. Sistemin ya böyle şeyleri engellemesi lazım.
1: Ne hediye mi veriyor acaba oradaki şeyde? Puan mı kazanıyor?
0: Hayır
1: bir şey
0: ya
1: mi
0: sapır sapır yani.
1: Ya puanı ver, yorumunu yap. Eksiklerini sana geldi mi gelmedi mi, kargo süreci nasıl oldu.
0: Ama falan. Her fotoğrafı da paylaşma kardeşim.
1: Her fotoğrafı da ya.
0: Geçen haberlerde vardı
1: bunu. Donu giymiş arkadan çekmiş.
0: Nasıl diyor oldu nasıl diyor, diyor bana. Ya o... Bu kadar değil arkadaşlar.
1: Bir de yüzünü blurlamış çok lazım. Yüzüne mi bakıyoruz?
0: Gerek yok bunu yapma. Yorumunu yaz bırak.
1: Bırak yani bırak.
0: Ama yorumlardan da çok faydalanıyoruz. Sadece alışveriş için değil.
1: Çok önemli.
0: Restoranlar
1: ben
0: için
1: de. Ben de o yüzden yapıyorum sevgili Yıldırım. Yorum yapıyorum insanlar bilsin. Mesela bazen şey oluyor. Bir mankenin üzerinde kıyafet görüyorsun. Gömlek değil mi? Ulan gömlek çok güzel. Aradığın şey ne biliyor musun o gömleği almak için? Çünkü bir şey giymeden almak zordur. Biri şey yazıyor. Kocam 90 kilo 1.87 boyunda L aldım tam oldu. Oğlum en sevdiğim yorum bu ya. Bak yorum böyle olur anladın mı? Kendinden yola çıkıyorsun o zaman. Ben de 1.85'im diyorsun. Bana da o zaman M olur falan. Çıkarımda bulunabiliyorsun.
0: Dinleyicilerimiz yorum yapıyorlar mı? Soralım bakalım. En son nereye yorum yaptınız ve ne yorumu yaptınız? Aldığınız bir alışverişle ilgili olabilir. Bir restoran olabilir. Bir şey olabilir. En son nereye yorum yaptınız? Ya bu arada Google mesela yorum yapana para ödese YouTube gibi. Çok başka bir yere gitmez mi?
1: O da olur, o da olur sevgili Yıldırım. Şey nasıl bizim şeylerde plastik pet şişe toplarken inanılmaz geri dönüşler aldık. Dehşet insanlar plastik sokağa atmak yerine makineleri atmaya başladı. 1 lira ya. 1 lira verse var ya.
0: Yorum başı 1 lira mı?
1: Yorum başı 1 lira ama o zaman da yalan yorum yaparız. Gitmediğimiz yerlere yorum yaparız.
0: Ona izin vermeyecek ama.
1: Nereden bilecek ki senin
0: konum, dediğin? Konum bilgilerinden.
1: He.
0: Şu an orada şey... değilsiniz mesela. Şu an Marmaris'tesiniz gidip Kars'a yorum yapıyorsunuz.
1: Oradayken yorum yapabileceksin
0: tabii
1: sadece.
0: Tabii oradayken yapacaksın.
1: O güzel.
0: Soralım hemen. Nereye yorum... Sena'cığım sana soralım. En son nereye yorum yaptın?
2: Ben en son bir kıyafete yorum yaptım. Yazdım ki kilo verdim. Medium giyiyorum ama bu medium değil. Yalan kızlar yazdım. Almayın. Aldığım medium burada kaldı.
1: Geçtiğimiz günlerde anlatıyorlardı bununla ilgili. Tekstil çok değişti diye. Eski medium mediumlar kalmadı diyor.
0: Kalıplar değişti.
1: Kalıplar küçüldü diyor. Medium eskiden ben small giyiyordum. Şimdi medium'a zor giriyorum. Kilom aynı diyor.
0: Ben de mesela çocuklara bu kayan ayakkabı var ya.
1: Kayan ayakkabı. Patenli gibi mi tekerlekli kayan ayakkabı mu?
0: Patenli ayakkabılar var. Altında tekerler var.
1: İki tane teker oluyor.
0: Karne hediyesi olarak istediler.
1: Güzel mi onlar?
0: Ne bileyim oğlum ben giymedim ya. Yorumu söyleyeceğim. Hanım yorumlara bakarken o yorumları gördüm mesela. Diyor ki bir boy büyük alın diyor. Mesela 36'sa 37 alın.
1: Kalıbı dar diyor.
0: Bak yorumların bu tarafı çok güzel.
1: Çok güzel. Böyle güzel yorumları seviyorum işte.
0: Akşama kadar işletme gezeriz. Her işletmenin önünden yorum yazarız. Paranın da gözüne vururuz. Arabayla geçerken.
1: Araba yanında bir dur bir yorum yapayım diye. Abi bunun için işsiz olmak gerekiyor ya.
0: Ama bu yapılır biliyor musun?
1: İşsiz olmak lazım. Günde 100 mekan geçsen 100 lira abi. Aç kalırsın.
0: Ben en son CİMER'e yorum yazdım diyor. Devlet Hastanesi doktorunu iyi yönde puanladım.
1: Çok güzel.
0: Evet. Hep şikayet olmaz demiş efendim.
1: Olmaz iyi tabii yönde. Memnun olduğumuz yerlerinde memnuniyetimizi belli etmemiz lazım.
0: Evet. Efendim.
1: Öyle olmaz. Hep şikayet.
0: Hep şikayet olmaz. Yaş 30. Yeni kilit açıldı.
1: Bugün itibariyle. Bugün,
0: doğum günüm bugün. Kutlayabilirseniz mest olurum efendim diyor.
1: Hadi bakalım
0: bizim
1: Başak Hanım.
0: Başak var ya, Başak'ı tanıyorsun.
1: Kim ya?
0: Penagah Başak. Ya şey yapıyor böyle, ne diyorlar
1: söyle
0: ona?
1: Söyle bir şey söyle bana.
0: Bize de hediye göndermişti.
1: Çerçeve resim mi?
0: Evet. Başak. O Başak değil mi ya Başak?
1: Tamam. Yok hatırlamadım.
0: Ya Başak'ı tanıyoruz ya, eski dinleyicimiz.
1: Eski de şeyini hatırlamadım. Yani bir şey yapıyor dedin ya.
0: Ne yaptığını ben de hatırlayamadım.
1: Demek ki çok eskiden yapmış. Yeni bir şey yapsın. Çok eskiden.
0: Hatırlatsın kendine.
1: Yeni bir şey yapsın ki hatırlayalım. Başak
0: pet tablosu
1: diyelim.
0: Pet tablosu. Tamam şimdi hatırladık. Tamam. Bizim Çiko'nun resmini yapmıştı ya.
1: Çiko'nun resmini.
0: Hatırladın mı?
1: Tamam. Işte. Hatırlamadım. Benim yapmadı çünkü. Yapsa hatırlarım.
0: Doğan Can, haftaya yıllık izne çıkıyorum, haberiniz olsun, merak etmeyin beni diyor.
1: Hadi bakalım.
0: Boyu, kiloyu, bedeni ve olup olmadığını yazarsın, olur biter. Ben senin üzerinde görsem ne olur, görmesem ne olur. Yorum yapılsın ama diyor, fotoğraf paylaşmak niye zor, niye paylaşılıyor diyor.
1: Evet doğru söylüyor. Fotoğraf mesela bir yerinde bir kırık varsa, mesela ürün böyle geldi diye fotoğrafı paylaş. O ayrı bir şey ama yorum çok iyi, önemli.
0: En son 2 sene önce Medine'de bir restorana yorum yapmıştım. Gökhan Yıldırım yazmış. En son nereye yorum yaptınız diye sorduk efendim. Aracımı yıkattım diyor Duygu Hanım.
1: Evet.
0: Ona yorum yaptım demiş efendim. Aracımı cillop gibi yaptılar demiş.
1: Güzel. Beğeni yorumu yapmış. Ben de dün servise götürdüm aracı sevgili Yıldırım, biliyorsunuz. Sabah servise bıraktım.
0: Oğlum çok para veriyorsun sen servise ya.
1: Çok para verdim
0: git
1: ya.
0: Git sanayide yaptır kardeşim. O kadar da değil ya.
1: Dün gece uyuyamadım.
0: Çok para veriyorsun.
1: Dün gece uyuyamadım.
0: Neymiş efendim, niye veriyorsun diyorum. Diyor ki aracımı satarken servis bakımlı diye satıyorum. Almayan almasın kardeşim.
1: Ya işte ya ne bileyim sevgili Yıldırım, öyle gelmiş ya. Hani sıfır almışsın arabayı, daha ilk bakımı.
0: Olsun.
1: Garanti süreci devam ediyor. İyi niyetli bilmem ne oluyorsun, zamanın bir şey olursa, başına bir şey gelirse.
0: Ya tamamen boş
1: yalan
0: işler.
1: Dolandı.
0: Boş işler, yalan dolan. Arabayı alacak adam alıyor senden kardeşim.
1: Alıyor, aynen
0: öyle
1: alıyor.
0: Servisine mermisine bakmıyor.
1: Doğru söylüyorsun. Alıyor,
0: bir de sıfır araba. Asıl şimdi gitmemen lazım. Alan diyecek ulan araba zaten sıfır yani. Yani ne yapmış olabilirler?
1: Hiçbir şey yapmadılar. Üç tane hareket yaptılar.
0: Gitti bu kadar.
1: Mesaj atmışlar. Aracınız 2'de hazır, saat 1'de yıkamaya girecekti. Gittim araba leş. Abi yıkanmamış diyorum. Google'dan 10 puan verirsiniz diyor bir hafta sonra.
0: Yıkanmamış.
1: Yıkanmamış diyorum. Çok toz oluyor diyor, şey yap. Dedim yıkanıyor yazdınız.
0: Ne dedi?
1: Herhalde yoğunluk. Dedim hocam bak önümden bak. Bak dedim şimdi çok gülerek söylüyorum. Bak dedim. Bak şu an bir tane araba geçiyor dedim, bilmem ne. Nasıl geçiyor dedim, parlıyor. Arkasındaki nasıl parlıyor?
0: Benimki niye parlamıyor?
1: Arabaya göre mi muamele yap? Yok abi olur mu öyle şey dedi. Tamam dedim anket gelsin, ben puan vereceğim. O kadar dedim.
0: Tabii negatif.
1: O kadar dedim.
0: Google yorumu yaptınız mı?
1: Bak abi çok
0: Google
1: iyiydi.
0: Google yorumu yaptınız mı?
1: Anket gelecek dedi, şirket anketi.
0: Ya bırak şirket
1: Google
0: anketi.
1: Google yorumu yapmadım.
0: Ya abicim Google yorumunu.
1: Google yorumunda zaten şirket batmış gibi gözüküyor öyle.
0: Çok kötü.
1: 3.2 puanı var mesela.
0: Ne diyorsun ya?
1: Öyle yetkili servis. Tam yetki alamamışlar.
0: Yetkisiz servis.
1: Tam yetki alamamışlar.
0: Marş çalındı mı? İsmail geç kaldı,
1: İsmail,
0: çaldı.
1: İsmail saat 8 oldu ya.

0: Ya Sibel Can'la da Eyüp'ün sesi nasıl uyuşmuş be?
1: Enteresan ya sevgili.
0: Vallahi güzel olmuş ya.
1: Eski sanatçılarla sevgili Yıldırım, Sibel Can'a eski sanatçı olarak bakabiliriz artık, eski tabii şarkıcı canım, olarak. Yani. Eski şarkıcılarla yeni versiyon rap'e benzer şarkılar yapan
0: yakışıyor,
1: insanları
0: uyuyor.
1: Şamuran Akkurum mesela. Ya kimle çıksa sahneye olur mu kadın ya?
0: Çok güzel oluyor.
1: Ya Sago ile çıkıyor oluyor, Sefo ile çıkıyor oluyor, Ceza ile çıkıyor oluyor. Herkesle oluyor ya. Şamuran ablam lütfen yayına da beklerim, bizde de olur. Bizde de olursun yani.
0: Fatih senin yani arabayı siz... ikinci el muhtemelen demiş. Ya ondan dolayı demiyor o adam, bu para verdiği zaman sağa sola bir hafta motivasyonu düşüyor. Bu yüzden söylüyorum. Hocamız birazcık cimri demeyelim de ne diyelim sana ona?
1: Mecbursun ya, ilkinde yapma.
0: Tutumlu diyeyim, tutumlu. Pinti de demek istemiyorum ama İşine biraz tutumlu.
2: İşine gelmediği yere tutumlu. Tutumlu
0: ama gidip de mesela 22 bin lira tüy toplayıcı alabilir yani, öyle de manyak. Öyle de bir durumu var kendisinin yani. Saçma sapan şeyler.
1: Onu alabilmek için diğer tarafta tutum yapıyorsun sevgili. Yoksa onu da alamazsın.
0: Ayşe Pekkan'ın da manifeste uyumu çok iyi değil miydi?
1: Mesela öyle şeyler güzel uyuyor, güzel oturuyor.
0: Ya ama o son yapılan yorumdan sonra doğru düzgün şarkıyı dinleyemiyorum ya. Ayşe Pekkan'a manifeste müdürü demiş.
1: Gördüm onu.
0: Çok güzel bir yorum da. Kısa bir ara, saat 5'te sonra buradayız.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi tamamlanarak meclise sunuldu. Yasa tasarısı 12 maddeden oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin temel amacının toplumsal entegrasyon olduğunu belirtti. Parti sözcüsü Ömer Çelik ise çerçeve yasaya ilişkin 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş olduğunu söyledi. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. ABD Başkanı Trump, İran'a tehditlerine devam ediyor. Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini, ancak diplomasinin başarısız olması halinde güç kullanımının hala seçenek olduğunu söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirten Trump, "Onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü onları öldürmek istemiyorum," dedi. İstanbul Bahçeli Evler'de 4 katlı bina çöktü. Binanın bir gün önce kolonlardan gelen sesler nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ilk yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 20 lise belli oldu. İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinci sırada yer aldı. Kanada'da yapılan bir araştırma, dik oturmanın insanların ruh halini olumlu yönde etkilediğini ortaya koydu. Çalışmaya göre dik oturmak, karar verme süreçlerinde daha etkili riskler almayı sağlayabiliyor.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Greenwood kaydetti. Eşleşmede rövanş mücadelesi 11 Ağustos saat 21.30'da oynanacak. Tur atlayan takım Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya'nın Radeç Kralove ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Türk futbol tarihine geçen bir transfer hamlesine imza atarak dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Trabzon'a gelen Salah için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 7 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Antalya ve Kayseri 33, Adana 35, Trabzon 28, Erzurum 30 ve Diyarbakır 40 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam.

0: yol şarkılarını sundu.
1: Evet, show devam eder Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla.
2: Sevgili Yıldırım, bir soru var, bir soru var. Size.
1: Oğlum bir şey okuyacağım ben şurada. Bana bir işaret yap de ki ben anonsa gireceğim de. Bir şey de böyle çakışma oluyor böyle ya.
2: Güzel.
1: O kakafoni oluyor ama böyle.
2: He tamam, buyurun.
1: Sen söyle.
2: Pardon, özür
1: dilerim. Sen söyle. Ben şey yapacağım ama seninle uğraşamam vallahi.
2: Yol şarkılarını sponsor olan firmanın müdürlerimi seçiyor abi diyor.
1: Hayır. Öyle olmuyor. Ortak karar veriyoruz. Yani bu mu olsun, bu mu olsun. Sabah bize 6.30'da buluşuyoruz. FaceTime.
2: Şirkete gelmeden önce.
1: Karar veriyoruz. Ankara'dan İpek, 11 yaşındayım. Sizi dinlemeyi çok seviyorum ama babamla beraber dinliyoruz. Ceza Holocaust aç diyorum. Açmıyor. Siz açın.
2: Aa, niye açmıyor ya? Neden açmıyor ki? Radyoda mı duymak istiyor? Git arkadaşlarından istem dedi bize karşı. Acaba.
1: Ya bir ucundan verelim bari.
2: Azıcık ver ya. Güzel şarkıdır.
1: İpekçim, senin için çok kısa ucundan.
2: Biz sana güzelliğimizi yapacağız.

0: geldiğini bilemedin, yamacıma gelemedin, amacını varamadın, her yeri karaladın, barışını yaraladın, acımadan aldın. Rüyaları daldı, bağlar arası, gök arası, İstanbul kalemar buklundan çıktı, en baba rap işte bu, başına alırsın.
1: Bravo lan!

0: Allah'tan ucundan veriyordunuz demiş. Ne yapalım abi, ceza iyi.
1: Fena aktı.
0: Kapattırtmadı kendini
1: fena
0: yani.
1: Fena aktı, fena aktı.
0: Çok başarılıydı. Çok. Ulan bu cezanın da yani bir böyle ne bir albenisi var. Ne yapıyorsun, nasıl ya yapıyorsun ceza?
1: Alıyor bizi, alıyor götürüyor.
0: Yapıyor ya. Ceza, ceza. Ceza'nın benim en sevdiğim şarkısı şey, bizim 90'larda çok dinlediğimiz bir şarkısı vardı, şimdi geldi. Hasat zamanı mıydı? Hasat zamanı meyve bahçelerimi toplanan.
1: Hasat zamanı, hasat zamanı.
0: Hasat zamanı, doğru, hasat zamanı. Doğru mu hatırlıyorum?
1: Hasat zamanı olması
0: bir
1: lazım.
0: Bir ucundan vereyim azıcık. Buydu.
1: Bu.
0: Hey gidi günler be.

0: Vay be, İpek miydi kızımızın adı? Sağ olsun.
1: Onun
0: bize cezayı hatırlattı.
1: Onun sayesinde
0: İyi geldi.
1: Arka arkaya iki tane. Arka arkaya iki tane. Cibili cibili şak şak altılı yedili aninya. Çok fena oldu, harika oldu.
0: Çok da iyi oldu.
1: Çok iyi oldu, yemin ediyorum. Arkasına bir tane daha gelir. Üçleriz sevgili Yıldırım. Üçleriz.
0: Ne, hangisi?
1: Sus pus.
0: Oo, ama sus, bak ona girersek bu. Ama bunun altından şey yapamayız.
1: Bu kalkamayız. Son olsun. Bu son olsun. Üç sus pus olsun.
0: Sus pus'un bir farklı versiyonu var. Onu çalayım.
1: Yeah, remix mi sevgili Yıldırım?
0: Şey vardı ya, bir tane böyle blues yapmışlar. Blues blues.
2: Göz pus. Takipteler ses etme sus. Bir vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş şehrim.

0: Tamam yeter artık. Oh. Orjinalini vermezseniz var ya döverim diyor. Bak direkt öyle yazmış. Vallahi bak. Orjinalini verin lan demiş. Tamam hadi orjinalini. Çok kısa ama ucundan. Ucundan.
1: Ucundan tabii. Ucundan. Ucundan. Ucundan.

0: Yavaş söylesem anlayacak biri konuşuyor. Şuna baksana kek, altına bez, al sana test. İki kere iki ceza eder net. Bir ikiminizin bir bardak.
1: Vallahi güzel, buraya kadar güzel, iyiydi. İyiydi. Aferin oğlum. Kendini geliştirdin.
2: Yok sevgi, olduğumuz yerde kalmamak gerekiyor. Ya bir adım bile olsa atmak çok önemli.
1: Eyvallah. Abi biraz da sakolayabilir miyiz? La bir susun da dinleyek. Ama yani biz şarkı dinlemek için çalmıyoruz.
2: Abi rap şarkılar böyle değil.
1: Biz evet. Bir de eğlenmek için çalıyoruz.
2: Eğleniyoruz yani.
1: Bu bir kültür sanat programı değil, bir müzik programı değil.
2: Şarkıya söylerken, eşlik ederken insan coşar, eğlenir.
1: Bazen bu yorumlarınız bizi gerçekten çok incitiyor.
2: Çok üzüyor, vallahi üzüyor.
1: Üzüyor, beni de üzüyor abi.
2: Nerede yanlış yaptın ki?
1: Yani,
2: nerede yanlış yaptın?
1: Tamam oğlum üzülme de, yani bu kadar da değil abi.
2: Hak etmedim.
1: Vallahi hak etmiyoruz ya, bu muamele hak etmiyoruz. Sanki ne yapmışız ya, şarkıya eşlik etmişiz. Neydi burada eşlik etmeyin, nerede eşlik edeceğiz?
2: Ya konsere gittiğinde sanatçıyla beraber eşlik etmiyor musun? Onu dinlemeye gidiyorsun. Hem de para veriyorsun.
1: Değil mi?
2: Hem de para veriyorsun.
0: Sago çok iyi oldu yalnız.
1: Dilden filan eden her söz yaygan çıkmış o gibi. Sözler bazen bir hazine, bazen dermansız bir dert tipi. Geçmiş dünden bahsetmek lezzetsiz. Gelmemiş yarından hep mi şikayetçiyiz biz?

0: Ya tam köye girdim, güzel bir şarkıyla köyden geçeyim dedim, havalı olsun falan. Umut abi ağlamaya başladı. Rezil oldum, kapattım.
1: Üzüyorsunuz ama, üzüyorsunuz. Ne yapayım, ağlamayayım da ne yapayım? Ben ağlamayayım da kimler ağlasın?
0: Ben ağlamazken, açıldı perde düştü masken. Abi ne olur devamı gelsin. Yeter artık.
1: Onu Sago'ya söyle. Bizde bunlar var.
0: Eskilerden de gelmeyecek mi diyor. Eskiler, işte bunlar eskiler. Bak
1: bunlar eskiler.
0: Kartel falan mı diyor acaba eski dediği?
1: Yok ya, kartel var.
0: Eski diyor mu hocam?
1: En eski kartel benim bildiğim. Başka daha var mı?
0: Al sana Karakağım.
1: DJ Akman falan mı istiyor acaba?
0: Yok artık DJ. İstemiyordur canım ya. Ne bileyim. Bunu mu diyor acaba ya?
1: Ver, o da olur. Ha? Bir bakalım. Hangisiymiş anlayacağız şimdi.

0: Abi bence Yurseven kardeşler istiyor diyor, eskilerden de diyor galiba demiş. Abi herki diğer palalar neler ne, Cash Flow'da çal bari diyor.
1: Ey maşallah, ey maşallah.
0: DJ Akman Eminem çalsana diyor, Without Me diyor, çal diyor. Rapten gidiyorsun bana. Tamam yeter artık.
1: Tupek mi pek?
0: Bunun sonu yok arkadaşlar. Rap deyince zaten
1: rap akla gelen... Rap bir derya yani rap. Deniz derya. Kimleri yetiştirdi bu topraklar, bu dünya rap üzerine?
0: Üstesentler şeyler.
1: Ya, tabii, neler çıktı ya, neler yaşandı burada. Ya.
0: Ezberi bildiğimiz birkaç rap de vardır ama yabancıca.
1: Ne vardı ki?
0: Yabancı.
1: Hammer Time.
0: O Hammer Time'ı en güzel kim yapıyor?
1: Kim? Hammer Time.
0: Dinleyicilerimiz arasında kim yapıyor?
1: Ses kaydı mı alacağız diyorsun?
0: Vallahi bilemedim.
1: Sticker mı vereceğiz diyorsun Hammer Time'a?
0: Hammer Time.
1: You can't touch this. You can't touch this. O zaman bundan sonra şeyse beni elle.
0: Grup vitamin.
1: Bana dokunabilirsin.
0: Hammer Time. Demedi oğlum Hammer Time.
1: İleride diyor demek ki sevgili. Bir sallıyor olabilir biz yıllardır. 11 yaşında çocuğun ayarlarını bozdunuz beyler, tebrikler diyor.
0: İşte Hammer Time'ı bekliyorum ya.

0: Bekliyoruz da gelmez.
1: Yok ya, en sondadır kesin.
0: Burada Hemi Time'lar geldi ses kaydı olarak. Yani izleyicimiz atıyorlar.
1: Var mı? Var mı atan?
0: Veriyorum.
2: EA Sport Tama Game.
0: Oğlum bu değil.
1: Abi bir hafta önceki programa ses kaydı göndermiş.
0: Bir hafta önce konuştuk bunu.
3: Hemi Time.
0: Abi Time. Yok bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil.
1: Daha böyle. Hemi Time.
0: Bu şey gibi ne, marketten birine sesleniyor gibi. Hemi Time.
1: Üçüncü kasayı açar.
2: Hemi Time.
1: Tam Hemi değil.
0: Tam orayı bulamadık ki zaten.
1: A gibi. Oraya gelmedi.

0: Gelecek gelecek ya. Sen ye yemeğini.
1: Gelecek onlar be ya. Ya senin var ya.
0: Çok sinirliyim şu an ya. Gelmiyor ya.
2: Gelirdim.
0: Oğlum yok mu acaba şarkıda ya?
3: Sonda.
0: Sonda mı?
2: Kesin sonda ya. Bitti şarkı zaten.
0: Oğlum yok, gelmiyor ya. Vallahi gelmiyor.
2: Hangi
0: denmiş ya? Ne hemi time ya?
2: Hani time
0: ben dedim hemi time diye bir şey yok diyorum ya. Ben öyle diyorum içimden diyorum. Ulan diyorum ki acaba adam doğru mu biliyor diyorum.
2: Yok ya, hemi time vardı ya.
0: Yok oğlum işte hemi time.
2: Hangi denmiş nedir ya? Öyle ne diyor adam olarak? Hangi denmiş? Time en azından zaman demek. Hangi time? Burada ne diyor? Hangi denmiş? Hangi denmiş ne?
0: Hem time ne?
2: Time hem time, yani hem değil de any time. Any time diyor hem aslında. Hem mi? Hem time abi. Öyle değilsin ha.
0: Kurban olsun. Zaman değil mi yani hem anlamında?
2: Hem mi? Hem time. Zaman değil.
0: Hem mi?
2: Hem. Time hem mi? Öyle. Sen öyle uygun gördün. Hem mi?
0: Time diyorsun hem mi?
2: Hem mi? Hem time.
0: Every time.
2: Orayı bir açar mısın? Elinin altında bir geri alır mısın sevgili Harry Regan? Ne diyor orada?
0: Bakayım. Sena da İngilizcesine bakıyor şimdi.
2: Hammer time. Hammer time işte var. Var işte. Var işte ya. Bizim yanılma ihtimalimiz olabilir mi ya? Trump mıyız biz? Varsa vardır.
0: İlkinde... Sansı yok.
2: Sansı ya. Yok. Bizi kim alabilir ya? İlkinde break it down diyordu. Break it down.
0: Break it down.
2: İlkinde öyle
0: ne
2: diyor.
0: Ne demek break it down hocam?
2: Onu parçala.
0: Hammer time. Bak hammer time. Vallahi tebrik ediyorum hocam.
2: Abi
0: şey
2: lütfen ya.
0: Ama ben dedim bir yerde hammer time diyor. Hammer time.
3: Sonda demişti.
0: Son değil ki, şu an ortasında şarkı. Bir saattir dinliyoruz, orta yeni geldi bak, görüyor musun? Hammer time.
2: Kaç dakikalık şarkı mı ya?
0: Hammer time.
2: Hammer time. Hey, hey. Nerelere güldünüz siz de. Hammer time. Kaç oldu?
0: Hammer time. Hammer time. Yok böyle olmaz.
2: Uzatmadan.
0: Abi. Şey olmaz lazım. Bir de bunun biliyorsunuz Türkçesi var. Hammer time. Bunun da Türkçesini Grup Vitamin Yıllaravel yaptı biliyorsunuz. Evet, evet efendim.
4: Yani Türkçesi bana dokundurabilirsiniz.
2: Bak bu bana dokundur.
4: Dokundur. Elle.
0: Hey gibi Grup Vitamin be.
4: Dokundu.

0: eu dokun rambas. Gavur.
1: Gavur. Hocam o arada gavur mu diyor?
2: Gavur diyor.
0: Toparım.

0: Buyurun.
1: Hocam sürem kalmadı, araya gidiyorum.
0: Buyurun sevgili Yıldırım.
1: Maalesef.
0: Buyurun, buyurun, buyurun.
1: Demek isterdim bunu
0: öperim,
1: sonuna kadar.
0: Öperim, öperim.
1: Ben,
0: sen de öpeceğim.
2: Kent Taş dizebilirsiniz.
1: Kent Taş diz. Oh. Sonunu dinleyeyim de öyle gidelim bari.

0: Bana bana.
1: Çekelli.
2: Çavuş.
0: Allah rahmet eylesin Gökhan Semiz.
1: Hay gidi günler hey.
0: Kısa bir ara, aradan sonra devam efendim. Mutfak.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Evinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Migros yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros yemekte seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Getirbüyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü sola yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
3: Getir, bir mutluluk getir.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, İster araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yapı Kredi, bir adım önde.
6: Reklam.
7: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
8: Sevgili dinleyiciler, eğer sıfır kan grubuysanız diğer gruplara oranla acıya çok daha dayanıklısınız.
9: Hadi oradan sevgili, herkes çektiği acıyı kendi bilir sevgili bilim. Şimdi B grubu acı çekmiyor diyebilir miyiz?
8: Yaz bunu iyi laf.
9: A, B grubu.
8: Çekiyordu oğlum.
9: En dayanıklısı
8: sana da var ya, haberi iki kere sana anlatmam lazım. Hayır. Diyor ki diğerlerinden daha acıya dayanıklı diyor. Çekmiyor daha, diyor mu?
9: Daha en çok kim çekiyor?
8: Onu yazmamış.
9: Sıfır çekiyor.
8: Yok sıfır
9: çekiyor. En az sıfır,
8: en az sıfır çekiyor.
9: En az sıfır,
8: sıfır çekiyor. Normalde genel verici değil mi?
9: Evet genel verici genel ama verici. Çekiyor.
8: Çekiyor. Çeken genel verici.
9: Çeken. En az çeken genel
8: evet,
9: verici.
8: Evet. Kaçız bir bakalım.
9: Ben B grubuyum.
8: B grubu. B?
9: B pozitif.
8: Pozitif. Benimki neydi? Dur şey ehliyetten bakayım.
9: Yazıklar B olsun. Geçen de baktın ezberle artık.
8: Yok abi ezberleyemiyorum ya. Biz A geçen yine bunu konuşmuştuk.
9: A pozitif senin kan grubun.
8: Evet A pozitif. Sen nereden biliyorsun benim şeyimi?
9: Abi yılan sokmuştu emdim ya orayı.
8: Ha tamam.
9: O tadından anlıyorum.
7: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Günaydın, evden çıktığımda 44 yaşındaydım diyor. İşe doğru giderken siz dinliyorum. Şu an 8-10 yaşındayım. Umarım yolda polis çevirmez, ehliyetsizlikten alır.
1: Babasının arabasını kaçırır.
0: Hadi sıkıyorsun, bu şarkının rap yerini söyleyin diyor. Keltoşlar günaydın.
1: Günaydın.
0: Keltoşlar değil, hocamız saç ektirdi artık, o keltoş değil. Efendim.
1: Yarı yarı kel.
0: Değil oğlum, senin bayağı saçın var.
1: Kel işte tepesi.
0: Ya değil tepen kel, gayet iyisin canım, o kadar kötü değil yani. Sokakta görsem.
1: Tanımam.
0: Hayır yani, ne kadar yakışıklı bir adam.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun, çok sağ olun Fatih. Yani. Ben de aynı.
0: Sağ ol, sağ ol.
1: Ben de sokakta görsem sizi.
0: Ne diyor, şey mi, tanışmaya gelir misiniz?
1: Tanışmaya kesin
0: öyle gelirim. Öyle bir hava.
1: Kesin gelirim. Sağ aldım, sağ verdim, ben seni yendim, yaparım sana doğru.
0: O ne lan?
1: Eskiden yapardık yani, böyle dizilirdik, kız kimi seçerse ona giderdi falan.
0: Öyle miydi? Hani
1: adımlama vardı böyle.
0: Hatırlamıyorum, bizde
1: tabii,
0: yoktu.
1: Tabii tabii, abi sevgililik bizde 7 yaşında başladı.
0: Aldım verdim, ben seni yendim mi?
1: Adı o değildi de öyle adımlama vardı. Kız ona giderdi, eğilirdi böyle, seni seçmiş olurdu falan böyle. Hatırla, kız seçerdi böyle erkekleri.
0: Bizim çocukluk yaşamışsın, yemin ediyorum var ya, saçma abi. Sapan bir çocukluğum var.
1: Hiç
0: ya.
1: Hiçbir dolaptırıya gelmedin yani.
0: Hayır. Hiç öyle bir şey mi olmadı? Evet. 9 yaşındaki kızım Elif Beyza her sabah benimle siz dinliyor, selam çakın. Çaktık şu an ofiste diyor, yanımda diyor.
1: Elif Beyza günaydın.
0: Ver bakayım yavrum bir haber.
1: Veriyorum sevgili yavrum. Bir işten çıkarma, işe alma mahkeme süreci haberimiz var. Bursa'dan bir restorandan sevgili yavrum.
0: Önemli, ver.
1: 10 yıldır çalışan garson çay bardağının masaya sert koyduğu ve işverenle tartıştığı gerekçesiyle direkt olarak işten çıkarılıyor.
0: Hadi ya.
1: Doğru, sonra iş mahkemesi davayı reddediyor. Garson davaya çıkıyor, iş mahkemesi reddediyor. Garson bu sefer kararı istinafa taşıyor sevgili yavrum. İstinafa başvuruyor. Bölge Adli Mahkemesi işçiyle işveren arasındaki her sözlü tartışmanın fesih nedeni sayılmayacağına hükmediyor. Diyor ki işverence yazılı uyarı gibi daha hafif yaptırımlar uygulanmadan
0: direkt
1: doğrudan işten çıkarmaya gidilmesinin fesin son çare olması ilkesine aykırı olduğu için ve ölçüsüz olduğuna karar veriyor.
0: İptal ediyor.
1: Evet, garsonun işe iadesine hükmediyor.
0: Hükmediyor.
1: Peki, garson bu saatten sonra çalışır mı ki?
0: Çalışmaz.
1: İşe iade, o onu kabul etmeyecek.
0: Patronun da karizması gitti.
1: Tazminatını alacak işte.
0: Evet efendim. Sevgili dinleyiciler, o zaman şöyle diyelim. Şirketlerde, iş yerlerinizde son çare fesih olduğu için bir şansınızı zorlayın. Bir iki küçük.
1: Uyarı.
0: Müdür ne haber?
1: Yılda bir yapın bunu.
0: Yapın yani.
1: Mesela müdürünün saçı yoksa gel.
0: Gel.
1: Gibi
0: falan. Önce bir uyarı.
1: Devamını getirmeyin ama. Önce bir uyarı. Gel de bırakın.
0: Dikkatli olun. O kadar da zorlamayın. Tokadı yemeyin.
1: Tehlike olur.
0: Tehlike olur.
1: Gel dersin, geçersin.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğle saatlerinde açık alanda çalışmak 10 gün yasak. Niye? Aşırı sıcaklar.
1: Sıcaklar. Çok fena sıcak.
0: Biliyorsunuz birçok şey yapılmıyor. Hocam sayesinde.
1: Keyifsiz oluyor size. Yapılır.
0: Sıcakta ne yapılmıyor?
1: Yapılır. Bak, sıcakta her şey yapılır. Yapılmaz diye bir şey asla kabul etmiyorum. Benim fıtratımda yok öyle bir şey.
0: Her şey de yapılmaz.
1: Her şey yapılır.
0: Sıcakta.
1: Sıcakta yapılır. Sadece birazcık keyifsiz olur. Bazen can sıkıcı olur. Birazcık zorlar insanı ama gene de insan yaptığından geri kalmamalı sevgili. Şurada
0: soralım.
1: 3 günlük dünya.
0: Sıcakta ne yapılmaz?
1: Yapılır. Bence her şey yapılır. Bana öyle bir örnek ver ki. Başlığımız bu. Bana öyle bir örnek ver ki.
0: Tamam. Sıcakta ne yapılmazsa örnek ver bize.
2: Sıcakta makyaj yapılmıyor, akıyor.
0: Bak.
1: He. Anladın? Kadınsal düşündü
0: kadınsal
1: ama.
0: Kadınsal abi. Erkekselde de var. Ben istediğin ayakkabıyı giyemiyorsun. Mesela çok sevdiğim ayakkabım var. O sıcakta giyemiyorum.
1: Bot mu ayakkabı?
0: Bot da değil ama yalnız olmuyor, sıcakta olmuyor. Böyle
1: hafif. Hava mı almıyor? Deri mi? Çok mu kalın?
0: Evet, kalın. Biraz kalın.
1: Ondan yok.
0: Biraz kalın. Çok severim. Giyemiyorum mesela.
1: Tabii. Doğru.
2: Boğazı galiba. Uzun biraz.
0: Uzun biraz. Bir tık uzun. Çok da severim.
1: Giyilir ama ya. Bot değilse giyilir. Uzun böyle şey spor ayakkabılar da var biliyorsun. Boğazlı spor ayakkabılar.
0: Aşırı sıcakta tatil yapılmaz. Kayak yapılmaz.
1: Kayak mı? Sıcakta zaten kar erir zaten. Kar erir sıcakta.
0: Helva yenmez. Hamama gidilmez.
1: Sıcakta kar topu oynanmaz.
0: Ağda da olmuyor. Kerem Bey.
1: Olur çok güzel. Klimanın karşısına geçeceksin. Tam sana doğru vurduracaksın. Olur o zaman.
0: Olmaz oğlum. Yanılırsın, çarpılırsın klimada.
1: Hayır, klimanın karşısına geçeceksin abi. Zaten klima tavanda. Sen yerde oturacaksın. Ona göre onu şey yapacaksın. Biraz sertleşin ama kullandığın malzeme olsun. Yine idare eder. Hızlı davranacaksın. Biraz hızlı. Hızlı, hızlı. Seri.
0: Sıcakta ne yapılmaz? Atlet giyilmez demiş. Hocam atlet kültür bitti artık galiba.
1: Atlet bende yok sevgili Yıldırım. Atlet bende hiç olmadı. Çok uzun yıllar, 30 senedir atlet bende yok. Daha fazla belki de. Ama güzel olduğunu söylüyorlar atletin.
0: Sıcakta güreş de yapılmaz diyenler var.
1: Sıcakta güreş, yani yağlı güreş sevgili Yıldırım, yapıyorlar biliyorsun.
0: Nazarım demiş ki ay yemek de yapılmıyor diyor sıcakta diyor.
1: Yemek, mutfak sıcaklığı. Çok, çok, mutfak çok. Sıcaklığı. Tabii, evet, tabii, bak, tabii, mutfağın tabii. Sıcağına çare yok. Klima diyeceksin de mutfakta kaç kişide klima var ki? Değil mi sevgili Yıldırım? Yanlışım. Yani yanılıyorsam yanılıyorsun.
0: Doğru, mutfakta klima olmaz
1: mutfakta
0: genelde.
1: Mutfakta klima genelde olmaz. Vantilatörü
0: mutfakta
1: koyarsın.
0: Şey olur, vantilatör olur.
1: En fazla vantilatör kafalı böyle duvara monte. Sanatçı vantilatörü vardır ya böyle.
0: Dönmeli.
1: Dönmeli. O da ocağın altını şey yapar. Sola doğru ittirirse yemeğin pişme süresini uzatır. Mesela.
0: Beyler atlet giyin, teri emer demiş. Bir öneri gelmiş. Çok
1: ya
0: teşekkür ederim.
1: Emiyor da nereye gidiyor bu ter, emiyor?
0: Atlete.
1: Atlet giymezsem de tişört emiyor. Bir şey emiyor ya.
0: Tamam işte tişörtün terlenmesin diyor. Ama gerçi tişört de atlete temas ediyor.
1: Ediyor, o tişört de terlenmiş. Gömlekli abileri görüyoruz diye sırılsıklam. Atlet emmemiş demek ki.
0: İsmail Türüt teri.
1: Yok ya. <yani.
0: gülüyor> Kızartma yenmez. Semt pazarına da gidilmez demiş efendim.
1: Trikoda çalışılmaz.
0: Hiçbir yerde.
1: Ütü yapılmaz. Aa, ütü de var sevgili Yıldırım. Ütü.
0: Ütü sıcakta. Ütü
1: sıcakta, evet. Ütü, evet, o da
0: olmuyor.
1: İçlik giyilmez.
0: Bir zahmet. İtalya'da 1 milyon euro ikramiye kazanıyor biri. Piyango biletini yanlışlıkla çöpe atıyor.
1: Ay!
0: 2 gün araştırma sürüyor. Bulur muyuz acaba diye. Onu buluyorlar ya.
1: Helal para.
0: 1 milyon euro ikramiye. Ya piyango işte. Yani.
1: Piyango.
0: Evet, evet. Neyin helal parası oğlum?
1: Değil, o da değil yani. Söyledikten sonra geri aklıma geldi. Bu şey kardan zarar gibi mi sevgili Yıldır? Haramdan helal gibi. Helalden haram. Değişik bir şey olmuş. İki gün aramışlar ya. Çöp torbalarında, konteynerlerde, çöp atılan yerlerde.
0: Öyle davalar var ya. Şey dava diyorum, haberler var. Mesela şey soğuk cüzdanında bitcoin var. İşte 1 milyon bitcoin var. Çöpe atmış. Koca çöplükte yaşıyor 2-3 yıl bulmak için. Bulamıyor.
1: Şifresini böyle unutan var. Tek hakkı kaldı diyor mesela. Öyle haberler vardı, hatırlar.
0: Yani çok kötü bir duygu
1: deniyorsun, ya. Deniyorsun. Tek hakkın kalmış. Ya girdin doğru ya da patladı.
0: Yani öyle durumda kabullenmek lazım ya. Vakit harcıyorsun oğlum. 2 yıl 3 yıl nedir ya?
1: Tabii ya, ara umutlanıyorsun. Hiçbir şey yok ortada sonunda.
0: Değil mi? Antalya'da ocak fayda etmiyor. Ne tişört ne atlet aradan kayıyor gidiyor.
1: O kadar sıcakta, o kadar nemde, normal.
0: Belki bileti aldığı para helaldir.
1: İşte dediğim gibi.
0: Buldu ya diyor.
1: Yani helalden harama dönüş var. Yolda.
0: Abi sıcakta tuvalete bile gidilmiyor diyor ya. Doğru söylüyor vallahi.
1: Tuvaletler de çünkü şey olur sevgili Yıldırım. Nemli olur böyle, havasız olur.
0: Abi en çok klima tuvalete lazım.
1: Kesinlikle.
0: Çok.
1: Otellerde falan klima olunca çok güzel oluyor sevgili Yıldırım. Klimalı tuvalet.
0: Değil mi?
1: Klimalı tuvalet. Hafif böyle bir şey de yapıyor. Serinlik güzel. Oturasın geliyor orada.
0: Tamam. Yeterli.
1: Rahat oluyor yani.
0: Yeterli.
1: Rahat oluyor.
0: Gaziantep sıcağında varis çorabı giyiyoruz diyor.
1: Ay Allah kolaylık versin. Ameliyat mı oldular acaba? O yüzden mi giyiyorlar?
0: Ay.
1: O çünkü çok sıkar ya.
0: Rahatsız eder ya.
1: Bir de böyle şey kumaş ihtivası plastik gibi bir şey olduğu için onun artık polyester mi diyorlar ona. Mahveder adamı.
0: Değil mi?
1: Abi bak sıcaklarda bu şeyle ben rahatsızlanan insanlara da çok üzülüyorum. Böyle kırıktır bilmem nedir, alçılar falan oluyor ya. O da kaşındırır sürekli, biliyorsun eskiden şeyle şişle gezerler insanlar. Böyle örgü şişleri var ya, alçının arasından sokar kaşınan yerlerine.
0: Kaşır orayı.
1: Sırf orayı kaşımak için tel sokar, bir şey sokar ki kaşısın
0: diye. Çok kötü ya.
1: Terliyor çünkü sıcakta, kapalı.
0: Eskiden daha kötüymüş. Şimdi hadi klima var bilmem ne var falan filan.
1: Bir tek evden çıkmıyorsan rahat edebilirsin de.
0: Değil mi? Evet. Peki hocam, bitirdik ya. Bugünü de bitirdik vallahi.
1: Maşallahımız var Fatih Bey.
0: Aklı gitti. Dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz katılımlarından dolayı. Şimdi aranızdan 5 dinleyicimize şey veriyoruz, sticker veriyoruz.
1: Sticker.
0: Nasıl vereceğimizi söyleyelim. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Arabanızın bir numarasına Alem FM'i kaydettiğinize dair bir görsel istiyoruz. Bu kadar.
1: Gelsin.
0: Bu kadarcık efendim. 5 dinleyicimize Alem FM stikeri. Abi Mersin şu an 33 gösteriyor diyor bu saatte. Değil atlet, buz bağlayıp kessek fayda etmez diyor. Yani.
1: Erir zaten buz, yarım saate bile kalmaz. Kalmaz. Buz mu kalır? Akar, bir de akar, o rahatsız eder, aşağı doğru akıyor ya.
0: Fahri Can. İlk sticker'ı Fahri'ye verdik. Bir numarada Alem FM var.

0: Vallahi zibilyon tane fotoğraf geldi, akmaya devam ediyor. Ben rastgele tıklayayım mı?
1: Rastgele tıkla, tıklayamıyor musunuz?
0: Tıklayamıyorum ama şu anda. Aa, İptal, ben de iptal.
1: Çok şey
0: çok hızlı
1: çünkü.
0: Geliyor.
1: Hızlı çok hızlı geliyor, tıklatmıyor. Ah, Sena tıkladı.
0: He. Ecrin'e gönderdik. 27.46 Ecrin.
1: 27.46.

0: Asra. Dördüncü Asra'nın oldu. Numarasının sonu 53-53. Kesin Rizeli abi. Kesin Rizeli.
1: Özel seçim, özel seçim.
0: Onlarda vardır öyle bir takıntı.
1: Özel seçim abi, bulmuş vallahi, helal olsun.
0: Sonuncuyu da veriyorum. Rastgele tıklıyorum, tıkladım efendim. Behçet. 0913.
1: Aldı Behçet de aldı.
0: Behçet'i de verdik. Hadi kısa bakalım. Bir ara, aradan sonra veda için buradayız.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Dokuz euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Vay be, bugünü de bitirdik. Sevgili dinleyiciler, çok teşekkürler. Veda zamanı. Sosyal medyada bizi bulun. Alemfm.com. Var mı ekleyeceğim bir şey?
1: Var sevgili Yıldırım. Hadi kampanyamızı ekleyeceğim. Bahsedelim sevgili Yıldırım. 15 Ağustos'a kadar devam eden bir Uğur kampanyamız var. Bir tane kaldı elimizde. Ankastre ocağınızı ve Ankastre fırınınızı Uğur'dan alıyorsunuz. 9170 TL değerindeki davlumbazı hediye olarak kazanıyorsunuz.
0: Tarih neydi, son tarih?
1: 15 Ağustos son tarih sevgili Yıldırım. Anlaşmalı bankalarda 9 aya varan taksit fırsatını da yakalayabilirsiniz. Aklınızda olsun.
0: Aklınızda olsun efendim. Bu önemli çünkü yanına verdiği hediye neredeyse 10 bin liralık bir hediye.
1: Tabii ki. Harika bir hediye.
0: Harika bir hediye. Sayın hocamıza bu kadar iş yoğunluğu arasında buraya gelip bizi eşlik ettiği için teşekkür ederiz. Var olsun.
1: Sağ olun, var olun.
0: Emek verdiniz. Eyvallah. Ve bu işi bedava yapıyorsunuz.
1: Tabii yani.
0: Bu çok kıymetli bizim için.
1: Gönül birlikteliği diyelim sevgili Yıldırım. Gönül
0: eyvallah. Sizinle birlikte olmak çok güzel. Sizinle beraber zaman, olmak çok güzel.
1: Her zaman benimle sizinle de birlikte olmak çok güzel.
0: Eyvallah.
1: Umarım uzun yıllar birlikteliğimiz devam eder.
0: Yani sizin hal ve hareketleriniz belirlediği için
1: illaki, bunu illaki. Tabii. Şu ana kadar herhalde bir eksiğim yanlışım var mıydı bilmiyorum.
0: Oldu da yani.
1: İlla ki insanız be. İnsanız yani. Hepimiz çiğ süt emdik sonuçta. İlla bir şeyler oluyor.
0: Yani ara ara çiğliğiniz var ama biz bunu tolere edecek olgunluğa da sahibiz.
1: Allah razı olsun, sağ olun. İyi ki sizlerle beraber yol yürüyorum.
0: Eyvallah. Sena Hanım çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim abicim.
1: Yolunuz aydınlık olsun Fatih Bey.
0: Eyvallah. Işıklar içinde uyuyayım mı?
1: Uyumayın. Daha değil. Daha değil.
0: Hocam çok sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: Devreniz daim olsun. Veda zamanı bitiriyoruz. Sevgili dinleyiciler, akşam 18'de ben tekrar buradayım inşallah. Sizleri de bekleriz. Kazasız belasız şahane bir gün diliyoruz. Böyle ayağınıza taş değmesin.
1: Amin.
0: Karşınıza iyi insanlar çıksın amin efendim. Bu çok önemli, amin, çok kıymetli. Amin, amin. Gün içinde de bence bir annenizi babanızı arayıp bir hayır duası.
1: Bir helal, evet, bir helallik isteyin. Helallik olmuyor değil mi o hayır duası?
0: Helallik değil mi? Hayır duası. Anacığım hani.
1: Tamam.
0: Falan.
1: Helallik de istenebilir. İlla kötü bir zamanda mı olması gerekiyor bunun?
0: Öyledir ya genelde.
1: Yani, yani hakkını helal etme kardeşim. Yani denir bence, denmeli ya.
0: Vallahi.
1: Bilmiyoruz ki, biliyor muyuz?
0: Bilmiyoruz, doğru.
1: Bilmiyoruz abi, bilmiyoruz.
0: Bilmiyoruz.
1: Helallik. Bugün helallik günü. Dünya helallik günü ilan ediyorum.
0: Siz ediyor musunuz?
1: Dünya helallik günü. Bu altı.
0: Siz bana ediyor musunuz diyorsunuz.
1: Helal olsun.
0: Eyvallah.
1: Helal olsun.
0: Eyvallah.
1: Helal olsun. Siz bana.
0: Konuşuruz ya. Konuşulur bunlar yani.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Hayır
3: hoş
1: da diyelim.
3: Hoş geldin aramıza.
0: Canımsınız hocam ya.
1: Sağ olun, var olun.
2: Bana canımsın diyorsun ya.
1: Seviyor musun?
0: Seviyorum. Kafa Açan Uzman.
1: Bitti.
0: Nasıl?
1: Bitti.
4: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayileri.

0: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi tamamlanarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Yasa tasarısı 12 maddeden oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin temel amacının toplumsal entegrasyon olduğunu belirtti. Parti sözcüsü Ömer Çelik ise çerçeve yasaya ilişkin 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş olunduğunu söyledi. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. ABD Başkanı Trump, İran'a tehditlerini sürdürüyor. Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini, ancak diplomasinin başarısız olması halinde güç kullanımının hala seçenek olduğunu söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirten Trump, "Onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum," dedi. İstanbul Bahçeli Evler'de 4 katlı bina çöktü. Binanın bir gün önce kolonlardan gelen sesler üzerine tahliye edildiği öğrenildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ilk yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 20 lise belli oldu. İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinci sıraya yerleşti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle önlemler alınıyor. Bu kapsamda 15 Ağustos'a kadar 12-16 saatleri arasında açık alanda ve güneş altında çalışma yasaklandı. Güney İtalya'da bir piyango talihlisi biletini yanlışlıkla çöpe attı. Talihli, kazandığı 1 milyon euro tutarındaki bilet temizlik görevlileri tarafından bulununca İtalya'nın en şanslı insanı ilan edildi. Kanada'da yapılan bir araştırma, dik oturmanın insanların ruh halini olumlu yönde etkilediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre dik oturmak, karar verme süreçlerinde daha etkili riskler almayı sağlıyor.
2: Smoking, Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat, spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Greenwood kaydetti. Eşleşmede rövanş mücadelesi 11 Ağustos saat 21.30'da oynanacak. Tur atlayan takım Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya'nın Radeç Kralove ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Türk futbol tarihine geçen bir transfer hamlesine imza atarak dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Trabzon'a gelen Salah için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.
2: Smoking, Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: Serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş, euro 55 lira 7 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 42.181, yarım altın 21.163, çeyrek altın 10.580, gram altınsa 6.483 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 57 dakika.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Antalya ve Kayseri 33, Adana 35, Trabzon 28, Erzurum 30 ve Diyarbakır 40 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Parafly'in katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'la Cezayir Oran'dayız. Oran, Cezayir'in batısında yer alan ve ülkenin en gelişmiş vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki limanı, sanayi tesisleri ve ticaret hacmiyle ekonomide önemli bir yere sahiptir. Tarihi yapıları, canlı kültürel yaşamı ve sahil şeridiyle öne çıkan Oran, hem turizm hem de ticaret açısından Cezayir'in en önemli merkezlerinden biridir.
1: Paraf'la'nın katkıları.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Hep tercih
6: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
9: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
1: Reklam.
11: Her dönemin en iyisi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival. Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için.
2: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Greenwood kaydetti. Eşleşmede rövanş mücadelesi 11 Ağustos saat 21.30'da oynanacak. Tur atlayan takım Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya'nın Radeç Kralove ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Türk futbol tarihine geçen bir transfer hamlesine imza atarak dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Trabzon'a gelen Salah için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.
2: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi %0,19 puan artışla 13.728 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş, euro 55 lira 6 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 53 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.137, yarım altın 21.140, çeyrek altın 10.580, gram altınsa 6.485 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Bostancı durağında, ismin dudağında, aklımda bir tek sen varsın Bostancı durağında.
0: Birazdan. Reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: pazar.
1: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
2: Modunu seç, müziğini dinle.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona. Ekspertise Dino
8: Bile. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
0: Reklam.
9: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
10: Edebiyatın başyapıtlarından olan Dostoyevski'nin yazdığı, dünya genelinde en çok okunan ve satılan eseri olarak bilinen Suç ve Ceza'da insanı tüm yönleriyle tahlil eder. Romanın baş karakterleri Raskolnikov ve Petrovic'i ele alarak tiyatroya uyarlanmıştır. Sen de bu

0: Oyunu kaçırmak istemiyorsan biletini al. 21 Ağustos saat 18.20'de, 31 Ağustos saat 16'da Bakırköy Butik sahnede.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece

0: Emre'cim merhaba. Nereye gidiyorsun hafta sonu?
1: Abi ben Aksaray Konya arası maden çekiyorum. Sürekli her gün Aksaray Konya arası gidip geliyorum.
0: Evet. O yüzden çalışacaksın.
1: O yüzden çalışıyoruz. Çünkü götürdüğümüz ham madde kağıt yapımında kullanılıyor.
0: Selüloz mü?
1: Yok, selüloz değil abi.
0: Ben de bir onu biliyorum ya, hava atacaktım illa. Tüpe tutturamadık. Ne abi kağıt yapımı?
1: Talsit.
0: Talsit.
1: Talsit, he?
0: Mide ilacı değil mi o ya?
1: Abi
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul edecek. Görüşmede kendi silahıyla intihar ettiği öne sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor. ABD Başkanı Trump, İran'a tehditlerini sürdürüyor. Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini, ancak diplomasinin başarısız olması halinde güç kullanımının hala seçenek olduğunu söyledi. Trump, onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle önlemler alınıyor. Bu kapsamda 15 Ağustos'a kadar 12-16 saatleri arasında açık alanda ve güneş altında çalışma yasaklandı. Güney İtalya'da bir piyango talihlisi biletini yanlışlıkla çöpe attı. Talihli kazandığı 1 milyon euro tutarındaki bilet temizlik görevlileri tarafından bulununca İtalya'nın en şanslı insanı ilan edildi. Gümrüklerde bu yıl 58.519 canlı hayvan ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri hayvanları Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerine teslim etti. İstanbul yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşıyor. Günlerdir aralıksız esen Poyraz'ın etkisini düşürmesi ve bağıl nem oranının %95'lere çıkması mega kentte yaşayanları bunalttı. İstanbul'daki sıcak havanın bugün ve yarın da etkili olması bekleniyor. Yeni bir araştırmaya göre orta yaşta damar sağlığını korumaya yönelik 3 temel alışkanlık demansın ortaya çıkışını ortalama 13 yıl geciktirebilir. Bunun için orta yaşta tansiyonu kontrol altında tutmak, diyabetten kaçınmak ve sigara içmemek gerekiyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Birazdan reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Serviz.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Reklam.
3: Alem FM uygulaması cebinde.
4: Cümle alemindir. Şimdi sıra sende.
2: Reklam.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Bir dönemin en iyisi.

0: Merhaba, ben Gökhan Tepe. Buraya gelmen lazım, güneşi görmen lazım. Yeni şarkım Tatlım şimdi Alem FM'de.
1: Alem FM, cümle alem burada.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bugün Çekya'nın Radeç Kralove ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin açılış maçında saat 21.30'da Bolu Spor Manisa FK'yı konuk edecek. Trabzonspor Türk futbol tarihine geçen bir transfer hamlesine imza atarak dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Trabzon'a gelen Salah için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.682 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş, euro 55 lira 6 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.317, yarım altın 21.230, çeyrek altın 10.625, gram altın ise 6.512 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Antalya ve Kayseri 33, Adana 35, Trabzon 28, Erzurum 30 ve Diyarbakır 40 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anın

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi,
1: çok iyi Avea. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Parafla'nın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Cezayir Konstantine'deyiz. Konstantine, Cezayir'in kuzeydoğusunda yer alan ve köklü tarihiyle tanınan önemli bir vilayettir. Derin vadiler üzerine kurulu şehir merkezi ve tarihi köprüleri sayesinde Köprüler Şehri olarak bilinir. Üniversiteleri, tarihi eserleri ve kültürel mirasıyla ülkenin eğitim ve turizm açısından öne çıkan bölgelerinden biridir.
1: Parafla'nın katkılarıyla.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan İse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanise.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan İse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
3: Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Reşat Nuri Güntekin'in Türk edebiyatında derin izler bırakmış zamansız başyapıtı Çalı Kuşu, yürekleri ısıtan ve ilham veren sahne uyarlamasıyla seyircisiyle buluşuyor. Umut veren bir direniş, karşılaştığı her engeli, zarafeti, zekası ve inancıyla aşan bir kadının ilham dolu zamansız yolculuğu. 27 Ağustos saat 20.30'da Bakırköy Butik sahnede.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Merhaba, ben Demet Sarıoğlu.
1: Ben Melis Fis.
2: Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi.
0: Aşk perisi şimdi Alem FM'de.
1: Alem FM, cümle alem burada. Alem.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Milli Savunma Bakanı, terörsüz Türkiye sürecinin ulusal güvenliği güçlendiren stratejik bir vizyon olduğunu bildirdi. Bakanlık, kalıcı barış ve güvenlik için her türlü tedbirin alınacağını kaydetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, terörsüz Türkiye hedefinin milletin huzuru ve devletin güvenliğini esas alan milli bir politika olduğunu belirterek, hazırlanan kanun teklifinin hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14'te Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmede çerçeve yasa sonrası atılacak adımların ele alınması bekleniyor. Gülistan Doku soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. En düşük emekli maaşının 23.552 liraya çıkmasıyla birlikte fark ödemeleri bu gece yarısı hesaplara yatırılacak. Gümrüklerde bu yıl 58.519 canlı hayvan ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri hayvanları Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerine teslim etti. İstanbul yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşıyor. Günlerdir aralıksız esen Poyraz'ın etkisini düşürmesi ve bağıl nem oranının %95'lere çıkması mega kentte yaşayanları bunalttı. İstanbul'daki sıcak havanın bugün ve yarın da etkili olması bekleniyor. Yeni bir araştırmaya göre orta yaşta damar sağlığını korumaya yönelik 3 temel alışkanlık demansın ortaya çıkışını ortalama 13 yıl geciktirebilir. Bunun için orta yaşta tansiyonu kontrol altında tutmak, diyabetten kaçınmak ve sigara içmemek gerekiyor.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman.
2: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
4: Next. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Ellerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Yıldız kaydı. Alem Efendi. Birazdan.
1: Her telefona sen çık, her kapıya sen koş, beni hatırla.
0: Birazdan.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
4: Takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com

Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde. Reklam.

0: Çelik.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bugün Çekya'nın Radeç Kralo ve ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin açılış maçında saat 21.30'da Bolu Spor Manisa FK'yı konuk edecek. Trabzonspor Türk futbol tarihine geçen bir transfer hamlesine imza atarak dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Trabzon'a gelen Salah için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.682 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş, euro 55 lira 6 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.317, yarım altın 21.230, çeyrek altın 10.625, gram altınsa 6.512 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
0: Yeni saatte de tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi.

0: Birazdan reklam.
1: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arası

0: serviz.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En

0: stabil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
1: bir adım önde. Reklam. Bir dönemin

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş

geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
0: Türkiye alternatif müzik sahnesinin en özgün ve en sevilen müzik gruplarından Adamlar, yazın son günlerinde dinleyicileriyle unutulmaz bir gece paylaşmaya hazırlanıyor. Kendine has anlatımı, güçlü sözleri ve nesiller boyunca ezbere söylenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, 31 Ağustos saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

saat 15. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma Sigorta. 90'lı yılların. En iyileri. Alem Efendi.

0: Birazdan reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sana iyi gelecek.
4: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
3: Sana iyi gelecek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
8: Sana yakışanı tak. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: değmesin nazar.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan. Birazdan.
1: Reklam. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Ama dememek için ama sigorta.
6: Oto Rapor Oto Ekspertiz.
7: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli, bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde. Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bugün Çekya'nın Radeç Krolovi ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor 34 yaşındaki Mısırlı Yıldız Muhammed Salah'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe Şuturm Graz maçında sakatlanan Osterwolde'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sarı lacivertli kulüp 25 yaşındaki Hollandalı savunmacının arka adele tendonunda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.774 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş, euro 55 lira 6 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 8 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika.

0: Çekmeköy-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.445, yarım altın 21.296, çeyrek altın 10.655, gram altınsa 6.530 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Antalya ve Kayseri 33, Adana 35, Trabzon 28, Erzurum 30 ve Diyarbakır 40 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir. Ya otobüste.
5: Fazla akbili olan var mı?
2: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
6: O da bu yollarda seninle.
2: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de.
6: Alem FM'de.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Tarih 6 Ağustos, yıl 2026, günlerden Perşembe. Serdar Trafik'te başlar. Sesimin ulaştığı her yerde herkese selam ederim. Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Can, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Nemit, Erdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahraman, Maraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Bolu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika, ya da yavru vatan Kıbrıs'ta. Duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene, her şey inat kimine kanat. Saatler 18'i gösterene kadar her alemin radyosunda. Hadi bakalım.

Bugün dayanamadığımız şeyleri konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Neye dayanamazsınız? Nokta nokta noktaya dayanamam dediğiniz ne var? 0536 901 8902 0536 901 8902 değerli dinleyenler. Neye dayanamazsınız? Neye dayanamazsınız? Buyurun bakalım. 536 901 8902. Neye dayanamıyorsunuz? Neye dayanamıyorsunuz? Kadın, erkek, genç, yaşlı, öndeki, arkadaki, sağdaki, soldaki, havadaki, karadaki, denizdeki, tarladaki, trafikteki, evdeki, işteki, oradaki, buradaki. Herkese soruyorum. Radyonun ulaşabildiği her yerde herkese önce selam eder, ondan sonra soruyu inelerim. Neye dayanamazsınız sevgili dinleyenler? Neye dayanamazsınız? Bu dünyada hiç kimse, yani herkesin dayanamadığı bir şey vardır. Herkes. Ben de simit ayran. Yani niye yemekten örnek verdim şimdi? Hepsi yemekten geliyor. Neyse artık ağzımdan çıktı, yapacak bir şey yok. Buyurun bakalım, neye dayanamazsınız? İsmail YK bize bir şarkı söylesin. Listeyi Hüseyin'in yaptığı çok beğendim.

Değil mi? Yine. İsmail YK bize bir şarkı söylesin. Sonra gelelim bakalım. Neye dayanamazsınız? Benim ezbere bildiğim şarkı gerçi.

0: En başından beri yalana dayanamam. Biz de bayılırız.
1: Ya biz de.
0: Trafikte sırasını beklemeyip kaynak yapan insanların pişkinliğine dayanamıyorum demiş. Ağlayan birine. Trafikte şerit takibi yapmayanlara dayanamıyorum. O numarada beni tıkla. Başına ağrısa salla. Köfte sabah öğlen akşam yerim, hiç affetmem. Duygu olarak da yalaka insanlara dayanamam. Herkes tek atıyor, herkes tek. Hani burada böyle madde madde sayan var mesela, 10 tane şey yazan var filan. Tatlıya dayanamam. Şu anda havadaki neme dayanamıyorum.

0: Kocama dayanamam esprisi geldi mi? Ha, espri diyorsunuz hala bu. Geldi de okumuyor. Bir de şöyle bir olay var ya. Okumadıkça da herhalde görmedi diye daha da yazıyorlar. Daha da okumuyorum. Daha da okumuyorum.
1: Kocama hiç dayanamam Serdar Bey. Aman al kocanı git.
0: Nereye git? Bulamadım nereye gideceğini. Sen bulursun. Parasızlığa. İşte bu ya. İşte bu ya. İşte bu. Bizim kitle gelmeye başladı. İşte bu. Biri yanımda şapırdatarak yemek yemesine dayanamıyorum. Haksızlığa hiç dayanamıyorum. Süpermenim benim. Para, şey, haksızlığa diyor, hiç diyor dayanamıyorum diyor. Müdahale ettiğin zaman da şey olmuyor musun? Sana ne demiyorlar mı? Garip bir hal aldık değil mi? Valla. Karışıyorsun, sana ne diyorlar? Karışmıyorsun. Ya buna nasıl göz yumdun oluyor? Çok değişik bir dünya oldu yani.

0: Kolay gelsin Serdar, iyi yayınlar. Beni arasana, eşime telefon şakası yapalım. Niye? Hani illa neden canlı yayında? Normal şeyde yapamaz mıyız? Normal bir şaka olarak yapamaz mıyız yani? Abi canlı yayında eskisi gibi de eskiden, çok eskiden bu dinlediğiniz şakaların hepsini canlı yayında yapıyordum biliyorsunuz. Ama yani günümüz tarihi eski tarih olmadığı için ya konuşturacaksınız illa beni. Her şeyi yayında söyleyemiyorum. Şimdi şaka yapıyorum. Karşı tarafı inandırabilmek için işte bilgilerini vermem lazım. İnandırıcı olmam için birazcık böyle bir üst perdeden konuşmam lazım. Farklı şeyler. Ya bana bir cevap verirse ona uygun onu böyle sindirecek bir cevap vermem lazım. Bunları canlı yayında yapamıyorum sevgili dinleyenler. Hani ben yapamadığımdan değil. Artık yapamıyoruz. Yani artık olmuyor. Yoksa ben canlı yayında hamile şakası falan yaptım zamanında. Ama o tarih öyleydi. Yani o tarih öyleydi, bir sorun yoktu. Bu tarih maalesef hani yayında böyle sofra kuranlardan sonra falan hani esnekliği çok kullandılar çünkü biliyorsun.
1: Efendim.
0: Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Merhaba abi, eşime şaka yapalım demişsin.
1: Anlamadım abi sesiniz, gidip geliyorum
0: abi. Abi Luna Park'ta mısın? Güzel abim, radyoyu kapat, radyoyu.
1: Efendim.
0: Heh, alo.
1: Efendim abi.
0: Benim abicim.
1: Buyur abi.
0: Nasıl buyur abi? Sen yazdın abi, sen buyur.
1: Alem FM'den arıyorsun değil mi abi?
0: Yani nereden olabilir başka sence?
1: Bilmiyorum ki, başka hiçbir yerden olamaz abi.
0: Evet, ben Alem FM'den arıyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Beni arasana, eşime telefon şakası yapalım demişsin.
1: Evet, doğrudur abi.
0: Evet, nedir, konu nedir?
1: Şimdi bizim evimiz var, hapsatı bana başka bir yerden bir ev alacaktık.
0: Evet.
1: Ondan sonra evi emlakçıya verdik, sahibinden de paylaştı. Ama her gelen evin içi çok yapılı olmadığı için hep dipten fiyat vermeye çalıştı.
0: Tamam. Şu şeyin adını söyleme sana zahmet. Olur mu? İlan verdik de. Tamam. Sadece ilan verdik de.
1: Tamam, sadece ilan verdik abi. Ondan sonra nedir onun adı? 2 gün oldu. İlandan kaldırdık. Hı. Siz işte eşime arayacaksınız ve diyeceksiniz ki işte biz emlakçıdan numaranızı aldık, rica minnet. Eşime yüksek bir fiyat verin bakalım ne diyecek, çok merak ediyorum.
0: Satacak.
1: Ben ne satmayacak?
0: Ne diyecek? Sence satmayacak mı?
1: Dalga mı geçiyorum diyecek ya da bilmiyorum, ben tepkisini merak ediyorum.
0: Tamam, evin siz kaç para istiyordunuz eve abi? Bir dakika dur, şurada açayım şimdi bir dosyanızı sizin. Kaç para istiyordunuz abi eve?
1: Biz eve en son 4 milyon 500 istedik.
0: 4,5 istiyordunuz eve.
1: Evet.
0: Bir saniye. Ben 5 milyon vereyim. Doğru mu?
1: Yani 5 milyon ver aynen.
0: Şey diyeyim mesela. Hani eğer gündem bu olmasaydı şey diye arardım da. Hani gündem bu olduğu için onu yapamam artık. Yayında dediğim için rahat diyebiliyorum. Şaka olduğunu herkes biliyordur şu anda. Hani iyi akşamlar yenge, biz kara para aklayacağız da bu evi 10 milyon almak istiyoruz falan diye.
1: Öyle bir şey dediğiniz zaman eşim zaten telefonu direkt kapatırdı.
0: Tamam, bakacağız. 4,5 milyon istiyorsunuz, doğru mu?
1: Evet, doğrudur.
0: Tamam, 4,5 milyon. Ev nerede abicim? Ev?
1: Erkilet Bulvarı Sümeryeni Mahalle.
0: Nerede Kayseri'de. Nerede? İl olarak Kayseri'de.
1: Kayseri'de.
0: Kayseri Yeni Mahalle desek uygundur değil mi?
1: Evet.
0: Tamam. Niye eşinizi arıyorum ben? Eşiniz mi ilgileniyor bu işle peki? Onun mu numarası var şeyde emlakçıdan?
1: Evet. Genelde eşim ilgilenir. Emlakçı arada bir beni arar. Çünkü ben biraz yumuşak olduğum için derken dayanamıyorum hani karşımdakine.
0: Tamam.
1: En son 4 milyona kadar inmiştim ben, düşünün.
0: Tamam, 4 milyona kadar inmiştiniz. 4,5 milyon. Ben şimdi arayacağım, diyeceğim ki emlakçı 4,750 istediğini söyledi. Biz evinde nerede olduğunu biliyorum. Neyse, kaçıncı kat falan söyle bakayım bana.
1: 7. kat abi.
0: 7. kat.
1: Aynen. Bizim binada bir de genelde Almancılar var, kombili. Siz de Almancıyım diye girersen.
0: Ona Almancı deme de linç yeme şimdi. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız.
1: Aynen, gurbetçi diyelim.
0: Sıkıntı Almanya'da yok. Yaşayan vatandaşlar. Sonra telefonu kapatıyorsun, ben demişim gibi bana yapıştırıyorlar.
1: Tamam. Yok, sıkıntı yok abi, her şeyi ben söyledim.
0: Tamam, peki. 7. kat. Kombi klima falan var değil mi bunlar? Kombi.
1: Kombimiz var, klimamız yok.
0: Tamam, kaç oda kaç salon?
1: Merkezi ısıtma değil.
0: Tamam, kaç oda kaç salon burası?
1: 3 oda 1 salon.
0: Kaç metrekare?
1: Net 145 metre.
0: 145 metrekare. Tamam mı? Eşinizin adı ne?
1: Hacer.
0: Tamam.

0: Macer. Kapatınca işaretliyorum sana, yengenin numarasını gönder bana buradan, tamam mı?
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: Şimdi bana sorabileceği bir soru var mı şimdi? Bana sorabileceği bir soruyla alakalı, yani nasıl söyleyeyim? Ne diyeyim? Bana bir şey var mı yani? Siz
1: o
0: nereden
1: size aldınız? Diyecek ki ben ilandan kaldırdım diyecek. Hani işte kaldırdım falan diyecek.
0: Tamam, emlakçı nerede? Yani, emlakçı nerede?
1: Emlakçı Kayseri'de.
0: Kayseri neresi? Hatta, mesela hangi emlakçı derse Kayseri'nin neresi diyeyim ben?
1: Emlakçının adı Yahya. Siz Yahya'ya ben rica ettim. Daha önceden söylemiştim.
0: Tamam.
1: Ama bugüne kısmet oldu.
0: Yenge bizi tersler mi sonra, bak şaka yaptığımız için falan kızar mı bize?
1: Yok, çok da tersleyeceğini sanmıyorum.
0: Çok ama az tersler diyorsun yani.
1: Aynen.
0: Tamam, sen kapatınca sana zahmet bir şeyini, telefonunu gönder bana. Tamam mı abiciğim?
1: Tamam, gönderiyorum.
0: Hadi bir gönder, hadi bekliyorum. Tamam, hadi bekliyorum. 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası sevgili dinleyenler. 536-901-8902 skreç attım, görüyor musun? Bak numaraya bile yani. Hüseyin, yedin bizi bu remixlerle Hüseyin. Yedin bizi be. Vallahi yedin bizi be. Evet, numara geldi. Arıyorum şimdi, dur bakayım. Bir saniye, arıyorum şimdi. Dur. Tamamdır, arıyorum. Çalsın. Dur, müziği kapatayım bir dakika. Müziği hep dinler. Sessizlik.

0: Aradığınız kişi şu anda meşgul. Telefoniniz size...
1: Al sana bak, şaka patladı işte gözünün önünde. Canlı yayında patladı şaka, görüyor musun? Yani şaka patladı. Vallahi işte. Bu yine iyi. Bu yine iyi. Hani 3-5 dakikamızı aldı. 3 gün 4 gün uğraştırıp da patlayanlar oluyor bazen. Gece saat 2'de stüdyoya giriyoruz, adam 2'de müsait olacak diye. Arıyoruz, meşgule alıyor, telefonu kapatıyor. Patladı şaka. Bitti.

Bizim Alim abi dinleyecekti beni ya. Ya da dinliyor olması lazım, bilmiyorum. Alim abi dinliyorsan selam ederim de. Dinliyor musun, dinlemiyor musun, ne yapıyorsun abi? Yaz bana dedim ama dinliyor mu acaba Alim abi ya? Dinliyorsa şarkı çalayım ona. Alim abi benim şeyin ofisi bir üst katı. Alim abi. Bence abi evi satmaya çalışsın. Nereden alacağım? Bir tane iletişim yok, bir şey yok, o yok, bu yok. Hepsini kestim, görmüyor musun? Aşko, biz bilmiyor muyuz o kadar? Dün mü başladık yayıncılığa?

Hüseyin kime yürüyor öğrenebildim mi? Bilmiyorum. Hüseyin bence sanatçılarla gece WhatsApp'ta konuşuyor. Abla tamam halledeceğim. Yarın bizi dinle ya. Yarın bizi dinle. Dördüncü şarkı sensin ya. Evet abi dördüncü şarkı sensin. Tamam abla dinle bizi. İban mı? Göndereyim abla. Bence böyle gidiyor ya. Şarkıdan sonra bir ara, aradan sonra Alem FM'de.

0: darılamayı, darılamayı.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ing.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his... Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Onu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Cezayir Setif'teyiz. Setif, Cezayir'in kuzeydoğusunda bulunan ülkenin önemli tarım, sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Verimli tarım arazileri, gelişen ekonomisi ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Roma döneminden kalma kalıntıları ve modern şehir yaşamını bir araya getiren Setif, Cezayir'in en hızlı gelişen vilayetleri arasında yer almaktadır.
4: Parafla'nın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
3: Bu bir reklamdır.
7: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
6: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

İnsanların ilk seferde dinlemeyip anlatılan tekrar sormasını, anlatılanı tekrar okuyamadım, özür dilerim. İnsanların ilk seferde dinlemeyip anlatılanı tekrar sormasına dayanamıyorum. Kahramanmaraş'tan bizim fotoğrafları göndermişler, sağ olsunlar. Ne güzelmiş be. Vallahi. Neyle çektiniz be? Ne güzel çıkmışız.

0: şimdi geldi demiş efendim. Savcılık kağıdı. He. Ama bu şey olabilir, gerçek olabilir mi bu? Dur bakayım. Ben bunlara hiç ulaşamıyorum biliyor musun? Hani birkaç aradık canlı yayında biliyorsun. Hiç yine ulaşamıyoruz yani. İşte yok uzlaştırma dosyanız var arayın, yok şöyledir yok böyledir filan diye. Alo.
1: Efendim.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız abi? Serdar ben.
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Serdar ben abi, Alem FM'den.
1: Ha buyur reis.
0: He ne abi öyle telefon sapı gibi, sen rahatsız ediyorsa kapatalım.
1: Yok estağfurullah, seni dinliyordum, arayınca şaşırdım.
0: Anladım, tepki beni birazcık şey yaptı yani, bir yani bir vallahi küstüm sana yani şu an.
1: Barışmak için ne yapmamız gerekiyor?
0: Bir öpücük kesmez beni belalım. Canım ister daha da... Yok o da olmaz. Abi neyse, bu sen misin? Uzlaştırma dosyanızın savcılığa iadesi için son gündür falan filan.
1: Evet evet, öyle bir mesaj geldi. Daha önce de gelmişti, aradım.
0: Evet.
1: En son kötü şeyler söyleyip ayrıldıydık. Tekrardan aynı mesajı bir daha atmışlar.
0: O mu söyledi, sen mi söyledin?
1: Oğlumun attığına.
0: O mu söyledi, sen mi söyledin?
1: O da ben de diyeyim. En son ben de dayanamadım.
0: Ha, o da kötü sözler söyledi yani.
1: Aynen öyle.
0: He anladım. Bu hangi bu şey sabit numaradan mı aradın, sana mesajı gönderen numarayı mı aradın sen?
1: Sabit numarayı aradım.
0: Sabit
1: o yani. 212'li olan numarayı.
0: Anladım. Böyle yani sizin adınıza böyle bir dosya yok, doğru mudur?
1: Yok yok, böyle bir dosya yok. 200 bin lira işte cezanız var, 50 bin ödeyin, kapatalım hesabı gibi konuşmuştu geçen sefer. Bu evet. Sefer şimdi böyle bir konuşma olmadı, aramadım yani.
0: Anladım abi,
1: aynı
0: dur.
1: Numara da aynı belli yani.
0: Tamam dur bir arayayım bakayım abi. Tamam abi dur bir arayayım bakayım. Hadi kolay gelsin, görüşürüz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Sağ olun abi, teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Evet dur bakayım. Şuradan şöyle. Hüseyin ayık ol, elin düğmede olsun ona göre. Tamam mı, eğer yani bir şey olursa sana ben direkt kapat derim. Sonrasına bakarız. Dur bakayım. Şöyle. Bunlara gerçi ulaşamıyoruz biz ama.
2: Uzlaştırma.
0: İsim söyle.
2: Görüşmelerimiz kalite standartları gereği kayıt altına alınmaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak ve temiz bir sicil kaydına sahip olmak büyük önem taşımaktadır. Uzlaştırma dosyaları için 1'i, ceza dosyaları için 2'yi, İcra dosyaları için
0: tuşlayınız. Bir
2: avukatlarımız size en kısa sürede yardımcı olacaktır. Görüşme sonunda avukatınızı 1 ile 5 arasında puan...
0: Bekliyoruz. Alo. Alo. Alo. Yok abi bunları bana bir daha gönder. Bunlara ulaşılmıyor. Bunlara bana bir daha göndermeyin abi. Bunlara ulaşılmıyor bir daha yani. Ben söyleyeyim size. Bunlar yeteri kadar insan tokatlamışlar galiba. Yani bunlara daha ulaşılamıyor. Eski altıncılar ne güzeldi değil mi ya? Altıncılar. Hacı teyzemin evinde altın buldum falan diye. Tak bir arıyordun cep telefonundan, açıyordu bizi.

eski altıncılar öyleydi. Dolandırıcılara güncelleme gelmeli yani. Bu, ben böyle santral nosu olan dolandırıcı sevmiyorum. Direkt cep telefonundan arayıp ulaşılabilenini seviyorum mesela. Onlar da WhatsApp falan da olmuyor biliyorsun, tuşlu telefon. Birini tokatladı mı kartı kırıp atıyorlar, bitti olay yani. Olay bitti.

Biz de avukatız ama dolandırıcıların hattı bizim ofisten daha kurumsal yazmış efendim. Tabii canım. Bunlar da hep aynı ses kaydı. Hep aynı ses kaydı yani.

Bir iki tane numara gönderilmiş, karşılaştırdım. Bu gönderilen numaralardan birkaç tanesi az önce aramış olduğum numarayla aynı, biliyor musun yani? Bunlarda bir DB var, DB. DB diyorlar ona, database DB. Senin benim onun bunun numarası var onlarda, o satıyorlar böyle USB ile. Canlı yayında pazarlığını yaptık onun, biliyorsun. Ben de avukatım. Keşke açsalardı da avukatları puanlayabilseydik demiş efendim. Deme güzel olur. Bu numaralar ulaşılmıyor artık. Bunlar yeteri kadar insan tokatladı söylediğim gibi. Altıncılar gibi değil. En güzeli altıncılardı ya. Vallahi billahi. Abi merhaba, İzmir'de hacı teyzemin evinde şu kadar altın bulduk falan diye. Gönderen adam arıyorduk, zınk diye açıyordu kardeşim telefonu. Dolandırıcı dediğim böyle olur. Bak ben şimdi dolandırılacağım. Dolandırıcı bulamıyorum. Arıyorum, yok. Arıyorum, açmıyor dolandırıcı yani. Arıyorum, açmıyor. Canı dolandırılmak istiyor mesela insanın. Dolandırıcı bulamıyor ya. Yani. Layığıyla dolandıran bulamıyorsun. Abi laftan anlamayanlara laf anlatmak. Ya bir arkadaşımın kuzeni gelmiş abi. Boş ver nereden geldiğini. Simülasyonda yaşadığımıza inanıyor. Simülasyonda. Vallahi şaka yapmıyorum bu arada. Ben en başta şaka yapıyor zannettim değerli dinleyenler. Simülasyonda yaşadığına inanıyor. Seni de ikna etmeye çalışıyor. Vallahi billahi yemin ederim yani balkona kilitleyecektim çocuğu artık. Oğlum sus yeter, sıkıldım artık diyorum. Yok abicim şimdi bir dakika bak şimdi. Madem simülasyon, oğlum git bir Allah aşkına ya. Lan olur bir git Allah aşkına ya. Abi şimdi bir dakika bak, yani şimdi o sen diyorsun ki şimdi simülasyonda değiliz, doğru mu falan. Oğlum evet değiliz yani, değil. Git tamam, sana simülasyonumuz, git tamam, git ne olur bana anlatma. Şimdi bir dakika abi, tamam şimdi simülasyonda değiliz de mesela şimdi göçmen kuşlara bakmış olduğun zaman oradan kanatlandı da bu taraftaki nereye? Oğlum bak döverim bak. Değiliz değil mi yani şimdi? Tam simülasyondayız Allah aşkına. Ya ama şimdi böyle de olmadı, ben susayım diye falan. O arkadaşlar yedi bitirdi beni ya. Vallahi billahi yedi bitirdi beni ya. Yani cahil çok enteresan oluyor, biliyor musun? Cahil yani her şeyi biliyor, hiçbir şey anlatamıyorsun. Ben ilk başlarda şaka yapıyor zannettim. Yok gerçekmiş, ciddiymiş yani şey. Gerçek ciddi ciddi simülasyonda yaşadığımızı şey yapıyor. Yani anlatıyor bize, gerçek gerçek. Simülasyonda yaşıyorum diye.

Laf da anlatamıyorsun yani. Böyle. Dolandırıcılık mesleği de bitmiş. Bitmiş abi, bulamıyoruz işte. Dolandıracak adam bulamıyoruz. Yani. Yok. Etrafta yok. Bacanafiden yok mu ya? Bize bir yönlendirsin, bizim dolandırılasım geldi benim.

0: Peki simülasyonda mıyız gerçekten Serdar Bey demiş efendim. Abi ne olursun ya, ben tahammülüm kalmadı gerçekten. Bütün tahammülümü o çocuk yedi benim. Benim konuyla alakalı tahammülüm kalmadı, ne olur. Beni dahil etmeyin yani. Simülasyonda olsan ne olacak aynen, ne yapabileceksin? Ne yapacaksın? Değilsen de ne yapacaksın filan.
1: Bir köşede unuttum, başkası kaptı. Aşkı çabuk öğrettim, çok canlar yaktı. Göz açıp kapadım.
0: En iyi dolandırıcı akrabadır demiş efendim.

0: İyi yayınlar abi. Playlist'e müdahale bekliyoruz. Bursa trafiğinde sıcaktan yandık. Doğru diyorsunuz abi. Bu yani bu ya playlist'e ya Hüseyin'e müdahale etmem lazım. Yani. Bir şey diyeyim mi? Aslında çok şeyse istiyorsanız benim şu an ara vermem lazım. İstiyorsanız vermeyeyim, Hüseyin'i kovsunlar. Ama şimdi söyledi ki olmaz. Ver ver Hüseyin, ara ver. Ver.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
3: Getir, bir mutluluk getir.
0: Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: 9. Hariciye Koğuşu oyunu, yıllardır kemik hastalığıyla mücadele eden 15 yaşındaki bir gencin hem fiziksel acılarını hem de ruhsal çöküşünü anlatır. Genç, bacağının kesilme ihtimaliyle karşı karşıyadır ve sürekli hastaneler arasında gidip gelir. Hastalığın verdiği yalnızlık, korku ve çaresizlik içinde yaşamaya çalışırken Nusret adlı genç kıza aşık olur. Ancak yoksulluğu ve hastalığı nedeniyle bu aşkı da elinden kayıp gider. Bu hikayeyi izlemek için 11 Ağustos ve 26 Ağustos saat 17.30'da Bakırköy Aydem sahnede yerini ayırt.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Simülasyon işi bizim etrafımızda da var. Bence simülasyonda izleyenler filan var. Yani yapayım bak şimdi sevgili dinleyenlerim, ben bizim etrafımızdakilerle de var. Herkes tabii kendi şeyinden, etrafından sorumlu. Herkesin hayatı da kendine. Hani benim sevdiğim bir laf var. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Öyle bir laf var. Ama öbür tarafta da ula ateş gerçekmiş ha, vallahi yandım ha filan olmasın. Tamam orada. Yok ya simülasyon bu, bak ateş, ulan yandık vallahi ya filan. Şimdi burada simülasyon, öbür tarafta baba ya yandık, her yer ateş vallahi filan. Bilginiz olsun sadece. Ben hani etrafından dolandım sadece. Sabaha kadar dolarım yoksa da etrafından dolandım. Burada simülasyon. Orada ula ateş yakıyormuş ya. Hangi kazan, şu kazan mı? O öyle olmaz o.

Dünkü şarkı saymayı yapacak mıyız demiş efendim. Hangi şarkıda neyi sayacağız ki? Yani İbrahim Tatlıses tek tekin üstüne çıkamayız diye düşünüyorum. Bir Derya Ulu denemiş işte. O da çok... Çok yani tek tek kadar değil herhalde değil mi? Yani hangi şarkıda neyi saydıracağız? Ben düşüneyim ama. Ben onu bir düşüneyim yani hangisi olabilirdi. Abi diyordun ya akaba dolandırıcı da ben demiyorum kardeşim. Ben bana yazılanları okuyorum. Buradakilerin çoğu benim fikrim değil. Ben bana yazılanları okuyorum. Abi diyordun ya akaba dolandırıcıdır diye. Şeytan bile borçlu bırakır. Ben demiyorum bunlar benim fikirlerim değil. Bunlar benim değil. O zaman ben dünyaya da simülasyon diyorum. Öyle, sen böyle mi anlıyorsun şimdi? Bir de düz dünyacı tayfa var. Onlar yine bir laftan anlıyor arkadaşım. Yani derneğin başkanı bağlandı yayına. Bir hatırlıyorsun. Batuhan mıydı? Doğukan mıydı? Neydi çocuğun adı? Ya, güldük eğlendik kardeşle beraber. Bu geçen günkü çok fena, çok beter bir şey yani. Duvar duvar adam. Laf geçmiyor adamla yani. Simülasyondayız diyor. Dedim ki en son ölme o zaman dedim. Ölme dedim. Ya şimdi ona biz karar veremiyoruz ama dedim. Ona biz karar veremiyoruz yani.

0: Abi ben de düz dünyacıyım bu arada. Gün gelecek gerçeği size açıkladıklarında bize hak vereceksiniz demiş. Valla... Ne diyeyim? Yani... Valla ne diyeyim yani? Bana göre de simülasyondayız demiş. Size yeni saatte çalacağım bir şarkı, bana hatırlatın. Ateşteyim, ateşte, ateşte. Aklım gitti bir... Ama ateşteyken aklınız gidecek zaten de, kıza değil ama yani. Bana hatırlatın, Çelik'in şarkısını çalacağım efendim size. Tamam mı? Şimdi saat başı vermem lazım, yoksa şimdi çalardım. Yeni saatte görüşelim sevgili dinleyenlerim. 0-536-901... ne gülüyorsun oğlum? 536-901-8902. Yeni saatte görüşelim. Ver Hüseyin'cim.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.

0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: 24 Radyo, haberin frekansı.

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ahbap Derneği soruşturmasında derneğe yapılan bağışlar mercek altına alındı. Masak kayıtlarına göre yüksek tutarlı bağışlar arasında Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Tarkan Tevetoğlu, Sibel Can ve iş insanı Nevzat Aydın yer alıyor. Savcılık bağışların dernek hesaplarına ulaştıktan sonraki kullanımına odaklandı. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye sürecinin ulusal güvenliği güçlendiren stratejik bir vizyon olduğunu bildirdi. Bakanlık, kalıcı barış ve güvenlik için her türlü tedbirin alınacağını kaydetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, terörsüz Türkiye hedefinin milletin huzuru ve devletin güvenliğini esas alan milli bir politika olduğunu belirterek hazırlanan kanun teklifinin hayırlı olmasını diledi. Gülistan Doku soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında barajda notla makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Çanakkale'de böcek ilacından zehirlendiği iddia edilen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı yaşamını yitirdi. Annesi ise yoğun bakımda. Olayla ilgili olarak ilaçlamanın yapıldığı dairenin sahibi ve bir firma yetkilisi gözaltında. Sosyal medyada Keskin adıyla tanınan rapçi Yuşa Keskin ve 3 kişi klip çekiminde silah kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övmeyle genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ertuğrul Özkök ifade verdi. Özkök, Cumhurbaşkanına hakaret asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey dedi. En düşük emekli maaşının 23.552 liraya çıkmasıyla birlikte fark ödemeleri bu gece hesaplara yatırılacak. İstanbul yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşıyor. Günlerdir aralıksız esen Poyraz'ın etkisini düşürmesi ve bağıl nem oranının %95'lere çıkması megakentte yaşayanları bunalttı. İstanbul'daki sıcak havanın bugün ve yarın da etkili olması bekleniyor. Yeni bir araştırmaya göre orta yaşta damar sağlığını korumaya yönelik 3 temel alışkanlık demansın ortaya çıkışını ortalama 13 yıl geciktirebilir. Bunun için orta yaşta tansiyonu kontrol altında tutmak, diyabetten kaçınmak ve sigara içmemek gerekiyor.
2: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Expertiz yol şarkılarını sundu.
1: Ya ablacığım, bana bu aralar Instagram'da böyle dağda bayırda gezerken taş bulup içini kırıp altın bulan adamlar çıkıyor. Sana da çıkıyor mu onlar?
2: Hiç görmedim.
1: Bak, bir ara maymun çıkıyordu bana devamlı. Araba kullanan maymun, işte evlenen maymun, okula giden maymun. Sonra bir ara üf, bende bir keşfet vardı, yemin ederim parayla kiralayabilirdim da. Üf yani. Şimdi de yeni yeni mesela, bir de böyle farklı bir dil yani, ne olduğu da belli değil. Böyle garip, açık otu kanatı kudatı kanatı kanatı kanatı falan böyle konuşuyorlar. Adam böyle yolda yürüyor, böyle yuvarlak bir taş buluyor. Açık otu kanatı kanatı kanatı çat vuruyor böyle. O mabe filan diye böyle altın buluyorlar.
3: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Buyurun efendim, Çelik ateşteyim, sizin için söylüyor. Kahkah. Bu arada bugün de saydırmalı bir şarkı buldum. Ama bugünkü biraz zor, bu birazcık zorlar yani, bilginiz olsun. Arttırıyorum, bence Matrix'teyiz. Matrix, Matrix. Matrix. Ne Matrix'i lan? Özkan Uğur ya. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Dünya bana göre de düz demiş efendim. Ne diyeyim efendim ben yani. Bunu ilkokulda öğretirken deseydiniz ya bunu mesela. Öğretmene de hocam dünya düz bence. Görseydim o zaman. Burada bana demek kolay tabii. Hani ona deseydiniz ya.

Oh be, altın yükseliyor demiş. Yani abi 3 gram altını falan olanlar da böyle oh vallahi yükseldi altın ya falan diyor ya mesela. Yani iyi mi kötü mü bilmiyorum.

Abi ciddi ciddi dünyanın düz olduğuna inanan var mı demiş efendim. Var canım. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bana göre anlatılan yani okulda anlatılan yuvarlak, elips, küre artık sen ne diyorsan de bana göre öyle. Ama dünyanın düz olduğuna inanmak istersen de internette çok geçerli bilgiler var ya. Hani çok istersen inanabilirsin yani. Soralım hemen, içimizde dünyanın düz olduğuna inanan var mı acaba? İçimizde var mı dünyanın düz olduğuna inanan? Buyurun 0536-901-8902 536-901-8902. Hemen soralım sizin önünüzde. Hemen. Bir de şey diyenler de oluyor bazen mesela. Abi böyle tam düz değil aslında da böyle yukarıda böyle bir şey var mesela. Bir cam bir küre var mesela falan.

0: Serdar kardeşim, ben samimiyetle dünyanın düz olduğuna inanıyorum. Anladım abi. Samimiyetle arıyorum sizi, dur bakayım.
1: Efendim.
0: Alo, merhaba.
1: Merhaba Serdar Bey.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
1: İyiyim sağ ol, dilerim sen de iyisindir. Seni böyle telefondan bak, beni o kadar mutlu ettin.
0: Sağ olun abi, teşekkür ederim. İyiydim, şu sizin yazdığınızı görene kadar iyiydim.
1: Evet.
0: Dünya düz diyorsun sen, öyle mi?
1: Abi ben düz diyorum. Samimiyetimle düz diyorum ama.
0: Nasıl?
1: Yani öyle laf olsun diye değil. Gerçekten düz olduğunu düşünüyorum.
0: Anladım. Nasıl? Sana bunu ne düşündürttü abi? Bizi de ikna eder misin? Biz çok iknaya açık insanlarız.
1: Abi hemen çok basitçe söylüyorum.
0: He.
1: Evden ya da işten dışarı çıkıyorum. Dümdüz yürüyorum böyle.
0: Evet.
1: Zaman zaman yokuş iniyorum. Zaman zaman yokuş çıkıyorum.
0: Evet.
1: Ama genellikle dümdüz. Hele Antalya, Konya dümdüz yani.
0: Dümdüz diyorsun dünya. Konya'dan ya dolayı diyorsun.
1: Dümdüz. Dümdüz abi.
0: Anladım. Peki abi, hiç hani dünyanın yüz ölçümüyle alakalı bir fikir sahibi miyiz?
1: Yani şöyle tabii ki geçmiş bilgiler hatırlayamıyorum açıkçası. Ama bana göre bu benim fikrimi değiştirmez. Ben dünyanın düz olduğuna inanıyorum. Yer çekimiyle ilgili inancım çok zayıf. Yani şimdi diyeceksin ki abi o zaman niye uçmuyoruz, havalarda değiliz? Belki sebebi başka bir şey olabilir ama yer çekimi değil diyorum.
0: He, şimdi zamanında adamın biri elma kafasına düştü diye o bu yer çekimi diye bir şey yok diyorsun yani.
1: Tabii canım, şimdi kuşlar da kanat çırpıp uçuyor. İşte devasa uçaklar inanılmaz şekilde uçuyor. Yer çekimi bu kadar kuvvetliyse niye uçaklar da işe yaramıyor?
0: Abi şöyle olabilir mi peki? Hani siz neredesiniz?
1: İstanbul.
0: İstanbul'da mesela hani Konya düz diyorsunuz yani, dünya düz mesela.
1: Evet.
0: Görece
1: evet.
0: Mesela Konya'da dünya düz ama ben mesela İstanbul Şişli diyeyim, bizim oralar çok yokuş. Hani orada yuvarlak olabilir mi?
1: Yani şöyle, tabii ki hani yokuşlar dünyanın yuvarlak olduğu anlamına gelmiyor açıkçası.
0: Anladım.
1: Neticede abi, sen bir yerden bir yere giderken daire çizmiyorsun. Yani tamam, yokuş iniyorsun, yokuş çıkıyorsun ama bir daire çizmiyorsun.
0: Yer çekimi de yok diyorsun.
1: Abi yer çekimi de yok.
0: Bence,
1: yani bir şeyler
0: evet
1: vardır ama o yer çekimi değil. Yani başka bir etki vardır. Ama yer çekimi değildir yani. Öbür türlü kuşları, balıkları, uçakları düşündüğümüzde yer çekimine çok inanmıyorum.
0: Bence de abi yer çekimi yok. Gök itimi var. Gök itiyor. Gök itimi.
1: O daha mantıklı, biliyor musun?
0: Evet, siz böyle çok şey yapmayın, kenarlarda gezmeyin abi, düz ya, Allah muhafaza düşer filansınız.
1: Yok hiç merak etme, dümdüz.
0: Anladım. Peki mesela navigasyona adres yazıyoruz mesela, atıyorum 10 bin kilometre evet öteye yazsam navigasyon niye beni uyarmıyor orası dünyanın sonudur diye?
1: Yani işte onu denemek lazım Serdar'cığım. İnan hiç denemedim ama tatile çıktığımda bunu senin için deneyeceğim.
0: Değil mi? Abi düz dünya teorisinin en büyük sorunu ne biliyor musun?
1: Evet.
0: Sonu bir türlü gelmiyor abi. Düz, yani. Sonu.
1: Abi şöyle, çıktığım A noktasından işte BC noktalarına giderken bir türlü A noktasına gelemiyoruz zaten.
0: Peki abi şeyi ne diyorsunuz mesela? Hani biz şu anda burada gündüzü yaşarken dünyanın bazı yerlerinde şey akşam mesela, hani gece mesela, o da şey mi? Dünya düz, güneş alttan mı dolanıyor böyle tepsi gibi, altına
1: abi,
0: mı?
1: Abi şöyle.
0: Nasıl?
1: Dünya düz. Güneş çok fazla dolaşıyor.
0: Nerede dolaşıyor?
1: Her tarafı. Yani şöyle düşün, bir düzlem düşün. Yukarıda da bir ışık var. Işık her tarafı dolaşıyor.
0: Işık her tarafı dolaşıyor diyorsun.
1: Tabii abi.
0: Anlıyorum.
1: Yani... O yüzden ışık diğer tarafa gittiği zaman bizim taraf karanlık oluyor. Işık bizim tarafa geldiği zaman diğer taraf karanlık oluyor. Yani orası geceyken burası gündüz, burası geceyken orası gündüz oluyor.
0: Anladım. Bana göre diyorsun dünya diyorsun dümdüz. Çünkü ben çıkıyorum
1: tertemiz
0: evden, dümdüz yürüyorum diyorsun yani. Ben.
1: Tertemiz Serdar'cığım. Bak evler de dümdüz. Şeyler, binaların temelleri düzlemin üzerine kuruluyor. Dümdüz abi. Şimdi yuvarlak olsa binanın temeli de kavisli olması lazım.
0: Tabii. Adam da. Ben ikna oldum değerli dinleyenler. Siz ne alemdesiniz?
1: Yaşa.
0: Ben tabii. Ben ikna oldum. Abi Marvel evreninde yaşıyor. Ben ikna oldum.
1: Yaşa.
0: Ben evet, ben şahane, ben ikna. Peki böyle şeyde, internetteki haritalarda falan böyle cep telefonunda haritaya böyle iki parmakla sıkıştırıp dünyanın sonunu aradınız oldu mu hiç?
1: Abi şöyle, insanoğlu gördüğüne inanıyor, denediğine inanıyor.
0: Anladım.
1: Şimdi birileri bize dünyanın yuvarlak olduğunu söylüyor da o söyleyen acaba kaç kere keşfetmiş denemiş abi?
0: Tabii bütün biz ilkokul zaman... bütün ilkokul öğretmenlerinin bir WhatsApp grubu var. Ben geçen gün yanlışlıkla girdim. Onlar WhatsApp grubunda şey, bana bakın öğretmenler, düz demiyoruz ha. Şey yuvarlak, tamam mı? Bunu bütün bizi. Doğru diyorsun. Hep bunda ilkokul öğreten. Size gidi ilkokul öğretmenleri sizi.
1: Evet.
0: Size gidi. Doğru.
1: Tabii. Dur,
0: sorayım dönemde... bir dakika. Sizin adınız neydi abi?
1: Ahmet.
0: Ahmet. Değerli dinleyenlerim, Ahmet Bey diyor ki dünya düzdür. Benim diyor en büyük ispatım diyor. Evden çıkıp dümdüz yürüyorum diyor. Dünya diyor düzdür. Ben ikna oldum. Sizin durumunuz nedir sevgili dinleyenler? 0-536-901-8902 536-901-8902. Şimdi yazısını okuyacağım Ahmet abi, olur mu?
1: Serdar'cığım çok güzel insansın. Başarılarının devamını diliyorum. Yıllardır da seni takip ederim.
0: Teşekkür
1: ederim.
0: Sağ
1: ol, var ol.
0: Peki Ahmet abi, kapatmadan önce bir soru daha sorabilir miyim hani?
1: Sor, ne demek sor.
0: Bu ay falan birinin dediği bir şey yok böyle. Ben kendim görüyorum hani, ay yuvarlak yani böyle.
1: Evet, evet.
0: O da düz aslında değil mi? Bizim gözümüz bozuk. Biz ay yuvarlak aslında, şey düz aslında.
1: Şimdi ay biraz daha farklı bir durumda. Çünkü farklı. Yukarıya baktığımızda biliyorsun 7 günde bir ayın şekli değişiyor. Dolayısıyla onun yuvarlak olup olmadığı, düz olup elips olup olmadığı konusunda daha henüz bir hipotezim yok.
0: Anladım abi. Peki, tamam.
1: Onu bir düşünmem lazım.
0: Teşekkür ederim Ahmet abi. Beni ikna etti. Değerli dinleyenler, dünya düz, ben ikna oldum. Şimdi size bakacağız. Sağ olun abi. Çok teşekkür ederim abi. Sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Öpüyorum Serdar'cığım. Hoşça kal.
0: Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ciddi ciddi anlattı yalnız. Ben inandım ben. Samimiyetle inandım ben. Selam. Ahmet abiye katılıyorum ben de. Konya'dan İzmir'e kadar dümdüz. Rampa daha iyi çıkmıyor. Mesela Eskişehir Ankara arası da öyle, düz dünya. Dümdüz dünya yani. Hani Eskişehir Ankara arası filan da öyle yani. Ben de ikna oldum demiş efendim birisi. Öyle yazmış. Mesajlar var ya, şu anda var ya, sistem kilitlendi, okuyamıyorum yani şey. Bir dakika, bir süre geçmesi lazım şu anda. Ben ikna oldum jeoloji mühendisi olarak demiş efendim. Evet evet, mesleğinizi de yazın mesela. Atıyorum, radyo programcısı olarak ben ikna oldum. Jeoloji mühendisi olarak ben ikna olmadım. İşte atıyorum, lahmacun ustası olarak beni ikna etti filan diye. Mesleğinizi de yazın siz olarak. Olur mu? Ben evlerin temellerinden verdiği örnekte ikna oldum demiş efendim.

Jandarma personeli olarak ikna olduk demiş efendim. Oto tamircisi olarak ikna olmadım. Her şey bitti. Tıp doktoru olarak kafayı düzelttim. Sen değil miydin? Ben ağlarken, utan... Serdar ben Trabzonluyum. Yamuk olduğuna mı inanayım şu anda ben? Hayırdır, ne oldu? Pişman mısın? Abi ben drone uçuruyorum harbiden dümdüz. Anladım. Makine mühendisi olarak ben de ikna oldum. Abi şu an tarlaya bakıyorum dümdüz mesela. Geçen ay dozerle düzelttik. Kepçe falan zorlandı. Ama düzeltti. Demek ki düz demiş efendim. Yuvarlak olsa uzaya düşerdik. İkna oldum. İşsiz olarak inandım. Asansörcü olarak ikna oldum. İnşaat sektöründe çok yıkılmış bina görmüş biri olarak ikna oldum. Hamburg'da hiç yokuş yok. Bence de dünya düz. KPSS coğrafya çalışan öğrenci olarak ikna olmadım ben. Neslihan demiş efendim. Ben oldum abi, sizi bilmem ya. Yani. Bunları ciddiye alıp internette yazıyorlar bazen, biliyor musun? Hani ben mesela şimdi ikna oldum diyorum ya. Forum sitesinde, sözlüklerde falan bazen şey yazıyorlar. Sadece oraya yakalayıp. Adam ulusal radyoda dünya düz dedi ya falan. Böyle yazıyorlar bazen. Eğlenceli oluyor. Biz de bir şeylere gülelim be sevgili dinleyenler, değil mi? Yani değil miydi, selam Serdar. Nalburumuz var. Nalburcu olarak ikna olduk demiş efendim. Boyaların, tinerlerin falan ağzını kapatın orada. Kapatın orada. Ağzı açık kalmasın.

0: Alo, merhaba.
1: Alo.
0: Merhaba efendim, nasılsınız?
1: Merhabalar, iyiyim. Sağ olun, sizi dinliyorum.
0: Sağ olun efendim. Biz demişsiniz ki hesaplama uzmanıyım. Geçen yıl Yeni Zelanda'ya uçmuştum. Hep düz uçtuk. Ahmet arkadaş haklı demişsiniz efendim.
1: Evet. Evet. Anladım. Ahmet arkadaş haklı. Hep düz uçtuk. Hiç böyle dönmedik. Sürekli düzdük yani.
0: Peki bir hesaplama uzmanı olarak hesabını kitabını tutmuş olduğunuz şirketler kaç saat ayakta kalabiliyorlar acaba bu kafayla?
1: Ben yarım gün çalışıyorum. Öğlene kadar.
0: Ablacığım senin zaten tam gün çalışma gibi bir şeyin yok. Dünyaya fazla olur bu. Hani. Diyorsun ki hep diyorsun düz uçtuk diyorsun yani. Doğru mu?
1: Ya o zaten işin şakası yani.
0: Tamam canım biz de biliyoruz, bozma işte.
1: Ben de
0: mesela geçen Kahramanmaraş'a uçtum, hep böyle yokuş yukarı uçtuk biz de böyle. Hep çıka çıka uçtuk yani hep. Ama tabii şimdi Kahramanmaraş şeyden Yeni Zelanda'dan daha yokuş bir yer. Doğru diyorsunuz yani. O kafamın oralar falan çok yokuş yani. Siz neredensiniz hanımefendi?
1: Aynen. Aslında ben Liechtenstein'de yaşıyorum.
0: Liechtenstein'de yaşıyorsunuz.
1: Ama Bursalıyım. Aslen Bursalıyım.
0: Aslen Bursalısınız. Şu an neredesiniz hanımefendi?
1: Evet. Şu an Liechtenstein'deyim.
0: Şu an orada. Liechtenstein mı? Doğru mu diyorum ben? Evet. Liechtenstein. Doğru mu?
1: Evet. Vaduz başkenti duydunuz mu?
0: Yani evet, duymuştum
1: ama. Milli takımımız buradaydı.
0: Evet.
1: 2002'de. Hı-hı. O zaman bayağı bir popülerdi ama 2002'den sonra bir daha yine popüler olmadı çünkü maç yok.
0: Yani duymuşluğum var ama yokuş aşağı mı yokuş yukarı mı sizin kadar takim değilim tabii konuya yani hiç. Hiç.
1: Çok burada fazla. Dağlar var.
0: Dağlardan
1: yokuş aşağı da iniliyor, yukarı da çıkılıyor. Burası farklı.
0: Anladım efendim. Peki isminiz nedir sizin?
1: Nasıl anlamadım?
0: İsminiz nedir?
1: Fatma.
0: Fatma Hanımcığım peki tamam. Selam ederim size. Görüşürüz. Öpüyorum.
1: Görüşürüz Serdar Bey.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. İyi günler.
0: Estağfurullah, ne demek, teşekkür ederim. Abi şimdi camdan evin önüne bakıyorum, dümdüz. Bence de dünya düz. Bence de dümdüz. Dünya düz kardeşim yani. Şimdi dünya boştur lo. Bak dünya düz mü bilmiyorum ama boştur, onu biliyorum. Yani. Hüseyin ver bir ara da gelelim hadi. Ver bir ara, ver gelelim.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hala tatile çıkmaya fırsat.

0: kitap mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Adliye personeli olarak ben de ikna oldum yazmış. Evet.
1: Zorlama beni, yine sen kandın.
0: Alsancak sahildeyim. Karşıya bakıyorum, Atina. Demek ki dümdüz. Bir mimar olarak söylüyorum. Tamam, ikna oldunuz ya. Anladım.

0: 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Buca servisi olarak biz ikna olduk.
1: Pek.
0: Düz dünyacılar ya. Düz dünyacılarla tartışınca konu da dönmüyor biliyor musun? Onlar her yuvarlığa karşı onlar yani. Mesela GPS'i nasıl kullanıyorlar mesela düz dünya? GPS kullanmıyor değil mi? Şey diyorlar, kenarı görünce sağdan dönerim ya diyorlar. Mesela düz dünyacı biriyle dünya turuna çıksan ya mesela. Nereden döneceksin? Dönemezsin, kenar yok çünkü. Nereden döneceksin? Kenar yok. Uçağa binerken uyardığını düşünsene mesela düz dünyacının. Pilotu uyarı. Merhaba pilot bey, nasılsınız? Kenara çok yakın uçmayın ha. Şey olmasın ya. Tamam, çok uçma.

Bence düz dünyacılarda şey var, simetri hastalığı var bende. Onun için... Bugün şarkı sayacak mıyız? Abi psikolojiyi bozmaya ne kadar meraklısınız ya. Valla kendim de dahil hepimizi deli gibi edeceğim şimdi. Bak bir şarkı buldum, bu çok zor. Bunu da sayacağız şimdi. Bir saniye şarkıyı önce bir ayarlayayım. O arada Deniz Sekimize şarkısını söylesin. Dur bakayım. Fatih'e iki gündür çok güzel kitle bırakıyorum. Tam böyle kafayı yedirtiyorum, Fatih'e bırakıyorum kitleyi. Tamam.

Tamam, şarkıyı buldum. Bu deli edecek ama bizi. Bu bizi deli edecek bu. Ufuk çizgisi belki de dünyanın sonudur demiş efendim. Derler efendim, derler. Tamam, beni ikna etmeye çalışmayın. Ben deminki abi evden çıkıp dümdüz yürüyorum. Demek ki dünya düz dedi. Ben ikna oldum ben. Başka ispat aramıyorum ben. Ama dinleyici inanmıyor, söyleyeyim. E tabi ben de dinleyiciyle aynı fikirde olmak zorunda. Dinleyici de benimle aynı fikirde olmak zorunda değil. Ben inandım deminki abi, Ahmet abi inandım ben. Evden çıkıp dümdüz yürüdüğü için bence dünya düzdür yani. Benim öğretmenlerim yalan söylemiş bana. Ben dünya düzmüş yani. Hazır mıyız? Kaç kere dediği hazır mıyız? Evdeki, işteki, şuradaki, oradaki, buradaki. Şimdi odaklanma sorunu yaşayanlar için yapıyoruz bunu. Öncelikle odaklanıyorsunuz. Yani odaklanmayı bununla başlıyorsunuz. Bundan sonrasında da artık ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum size. Deli eder bizi. Ben mesela dünkü şarkıyı belirli bir noktadan sonra sayamadım. Sizle beraber başlayacağım. Aralarda girip konuşabilirim şaşırtmak için. Bilginiz olsun. Ama saymanız gereken kelimenin olduğu yerde konuşmam. Haberiniz olsun. Yani aralarda konuşunca bana kimse kızmasın. İşin esprisi bu zaten. Yapay zekayı oraya buraya sormayın. Bakalım kaç olacak. Dağılırsam ben dağıldığımı söylerim. Arkadaşlar ben sayamadım. Şurada gitti, burada gitti derim. Hazır mıyız? Şimdi Tabi Tabi isimli şarkıyı dinleyeceğiz. Şarkıda kaç kere Tabi dediğini sayacağız hep beraber. 0-536-901-8902 0-536-901-8902 değerli dinleyenlerim, 536-901-8902 şarkıda kaç kere tabi denildiğini sayacağız. Hazır mısınız? Siz hazır olana kadar gece Serdar Yayında'ya ait güzel bir şarkı dinleyelim. Serdar Yayında hafta içi her gece saat 22'de Alem FM'de. Buyurun efendim, bir hazır olalım.

Abi inanılır gibi değilsiniz. Benim deli etmeme gerek yok ki, içimizde var zaten. 16 kere dedi. 35 kere dedi. 24. Neyi saydı ya bunlar? Vallahi bak yemin olsun beni korkutuyorsunuz ya. Neyi saydınız abicim siz? 16 diyen, 30 küsür diyen filan. Allah Allah, bunlar neyi saydı abim, gözünü sevdiğim ya. Evet, hazır mıyız sevgili dinleyenlerim? 0530'a bir dinleyicisi Allah aşkına yapma ya, işi gücü bırakıyoruz demiş. Amacım o zaten. Hayatta yaptığın devamlı rutin olan şeylere birazcık ara vermen. Yani tabi araba kullananlar falan çok kendini vermesinler bana. Ama şöyle de bir olay var yani. Araba kullanırken de kaç kere tabi denildiğini sayamıyorsan git ehliyeti teslim et arkadaşım. Yani kızma bana. Hazır mıyız? Sıfır kere tabi dedi demiş efendim. Ya dur, şarkı giriyor. Abi hiçbir şey demedi. Ya Allah Allah. Dur, giriyor daha. Bir şey diyeceğim, yapmasam mı? Zaten aramızda profesyonel deliler varmış. Şarkı tabi tabi Seda Sayan'dan dinleyeceğiz. Şarkıda kaç kere tabi denildiğini sayıyoruz. Ben de bilmiyorum, sizle beraber sayacağım. 0536 901 8902. Buyurun bakalım, kolay gelsin. Yanıyor.

Size bol şans, yemin ederim dağıldım ben. 13'ten sonrası yok bende. Size bol şans. Şarkı sonunda görüşürüz. Bende 13'ten sonrası yok.

Önümde aynı yazılan sayıdan ikinci kere görmüyorum. Herkes farklı saymış. Şarkı sonu, şarkı sonu. Bakacağım. Şu zamana kadar saydığınızı yazmayın. Şarkı sonu, şarkı sonu. Hüseyin de ara vermemiz lazım diyor. Hüseyin biz olmuşuz ara oğlum, görmüyor musun? Görmüyor musun yani?

0: Ya çok komik, çok güzel insanlarsınız. Hüseyin bir ara versin, ben o arada bir kim kaç saymış bakayım. Buyurun yazın bakalım. 536-901-8902. Ver Hüseyin araya, hemen gelelim.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Ekspertise Dino Bile. 3-10 Ağustos tarihleri arasında

0: Mavi BT, kablosuz Bluetooth kulaküstü kulaklık beyaz 2649 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Reklam.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç gerek yok.

0: Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.
2: Niye bu şarkıyla girdim biliyor musun? Yıllar önce bu saydırma işini yabancı şarkılarda yaparken bu şarkıda saydırıyorduk. Bu şarkıda saydırıyorduk. O bana aha yıllar öncesini hatırlattı vallahi. Evet, şimdi bakıyorum. Dur ya, normal bir şarkıyla gidelim. Tamam, madem nostalji yaptık ama normal bir şarkıyla gidelim şuradan. Şöyle yaparsak. Bize Emel Müftü deli et beni. Hepimiz olduk zaten şu anda. Öyle gidelim. Tamam, tamam. 60, 62, 56, 101. 101 neyi saydı acaba ya? Serdar Bey merhaba. Tabii tek mi sayıyoruz? Tabii iki mi sayıyoruz? Abi her tabii sayıyoruz. Hani yanıyorum söndüreyim mi? Tabii diyor ya, orada iki tabii var. Her tabii sayıyoruz yani. Her tabii. Net 56 tane. Serdar ben ehliyeti geri vermeye gidiyorum, sayamadım ben demiş efendim. Abicim yanlış saymanda bir şey yok. Kimisi şey yazıyor. Abi araba kullanırken nasıl sayalım ya filan yazıyor. Hani say yanlış say, onda bir sorun yok da araba kullanırken sayı sayamıyorsan da ver ehliyeti geri. Çünkü araba kullanırken o zaman ışıkları da görmezsin, yayayı da görmezsin filan yani. İnşallah linç yemem. 58 ile 62'yi çok görüyorum. 58 ile 62'yi. 62, 42. Abi bence yanlıştır, ben 100'ün üstünde saydım. 107'den sonra bıraktım demiş efendim. 28, 12, 12, 6 toplam net 58 demiş efendim. 85, 62, 62, 63, 63, 63, 62, 58, 66, 58. Şimdi 62 ile 58 arasında 4 fark var. Kesin bir yerde ya eko sayıldı, öbürküler duymadı filan, arka planda vardı. Bir dört tane bir fark var yani. Bir dört tane var. Selam Serdar. Bende mi hata var acaba? Ben 28 saydım demiş efendim. Sırf başında 20 kere diyor zaten ya. Ya. Değil mi? Ben orada dağıldım biliyor musun? Tabii diyor ya, ben orada gitti. Ben bırak artık yani. Size başarılar. Ben orada dağıldım ben. ...62 büyük ihtimalle bir an... ...beynimiz kaybetti ve... ...bir yeri üstüne ekledi demiş efendim... ...belki de çıkarttı, ne bileyim... ...yapay zekaya sordum diyenleri geçiyorum... ...sevgili dinleyenler, zaten yapay zeka yanlış buluyor... ...bak 12 bulmuş, görüyor musun... ...hadi bunları geçiyorum abicim... ...her şeyi yapay zekaya yaptıracaksak... ...yarın gitmeyin işe o zaman... ...yani bakayım oluyor mu... ...motor kullanırken saydım 60... ...62 olamaz zaten, ilk yarıda 45 defa diyor demiş efendim. Eve gider gitmez ilk işim kalem kağıtla sayacağım bunu demiş. Delirdim görüyor musun? Ya bir şey diyeceğim, gün içerisinde bana böyle saydırmalı şarkı denk gelirse... ...Instagram'dan irtibatta olalım, bana gönderir misiniz? Instagram Serdar Gökalp. Madem hani sevdiniz bizim bu eski köşeyi... Yabancı şarkı da olur mu demişler. Vallahi önceden yabancı şarkıyla yapıyorduk ama yapmayalım artık yabancı şarkıyla. Türkçe şarkıdan olsun. Benim aklımda bir tane daha var mesela. Yarın onu ayarlayayım ben. Ama pazartesi salı için falan böyle şey. Böyle saydırmalı şarkı olursa bana bir iletin, olur mu? Instagram Serdar Gökalp. Instagram Serdar Gökalp. Oradan iletirsiniz bana. ...33 saydım ben demiş efendim... ...ya şimdi 68'in 70'in filan... ...yanında 33 olunca... ...hata kimde acaba diye düşünüyor adam... ...yani... ...62... Haşere kontrol hizmetleri yazmış. 24-24+48. Yaranın şarkısını söyle de çalışalım. Yok ya, boş. Ya bu eğlencelik bir köşe ya. Bunu hırs yapmayın, gözünü seveyim ya. Yanlış saysan da olur Allah aşkına yani. Bana şarkıları şu an buradan yazan var. Abi ben buradan kaybederim be. Bana Instagram'dan yaz ki ekran görüntüsü alayım gördüğüm zaman. Programda değerlendireyim. Olur mu? Sana zahmet yani. Instagram'dan yaz. Bir de hala niye takip etmiyorsun yani? Niye takip etmiyorsun? Her hafta şaka yayınlıyorum aşk olsun. Elinle mi girip aratıyorsun yani aşk olsun?

0: Evet, ufaktan veda ediyoruz. Fatih Yıldırım'la size iyi eğlenceler. Fatih'e yine enteresan delirmeye bir adım kala bir kitle bırakıyorum şu an. Hani delirmeye bir adım kala bir kitle bırakıyorum bizim Fatih'e. Alim abi yazmış, diyor ki oğlum seni dinliyordum, yazdım ama yanlış kişiye yazmışım diye. Olsun Alim abi, selam ederim yine. Bu şarkı sana gelsin. Sorun yok, gönüller bir, biz hep buradayız. Üst kattasın zaten. Kahve mi içsek, ne yapsak Alim abi? Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum sevgili dinleyenlerim. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakmanızı rica ediyorum. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, aklınıza neresi gelirse her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp olarak bulunabilirim sevgili dinleyenler. Radyonuz Alem FM, her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Instagram'da Alem FM'in videosunda ben ekibime güveniyorum. Ama şeytan taşlar gibi taşladılar beni. O videoya da bakarsanız sevindirirsiniz beni. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
2: Chery, Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Reklam.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
5: Saat 18. Bu bir reklamdır. Ama dememek için
6: Ema Sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
7: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bugün Çekya'nın Radeç Krolov ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor 34 yaşındaki Mısırlı yıldız Muhammed Salah'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe Şuturm Graz maçında sakatlanan Osterwolde'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sarı lacivertli kulüp 25 yaşındaki Hollandalı savunmacının arka adele tendonunda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST 100 endeksi 13.755 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş, euro 55 lira 2 kuruştan işlem görüyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 28 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet

0: Met Köprüsü arası akıcı 24 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.634, yarım altın 21.389, çeyrek altın 10.705, gram altınsa 6.560 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve Antalya 32, Ankara ve Adana 35, İzmir 34, Kayseri 33, Trabzon 28, Erzurum 31 ve Diyarbakır 40 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
2: Parafla Cezayir Alger'deyiz. Alger, ülkenin başkenti olan Cezayir şehrini kapsayan ve ülkenin idari, ekonomik ve kültürel merkezi konumunda bulunan en önemli vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki konumu, tarihi kasbah bölgesi, modern yapıları ve hareketli limanıyla dikkat çeker. Eğitim, ticaret ve turizm alanlarında ülkenin en gelişmiş bölgelerinden biri olan Alger, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlar.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: CF Moto, TVS ve Mondial'i bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.
1: İzlenecek bir şey değil, izlenecek bir şey değil, izlenecek bir şey değil.

0: Kıymetli dinleyenler, iyi akşamlar, saygılar, sevgiler. Yine bir akşam oldu ve sizlerle beraber olmanın haklı gururunu, mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Ana kumanda masasında ben programcınız Fatih Yıldırım ve karşıma sevgili Şevval Yakut isimli hanımefendi var. Güzel bir akşam olması için elimizden geleni yapacağız. Yer yer şakalar, yer yer bilgiler, yer yer telefon bağlantılarıyla şovumuzu sürdüreceğiz. İnşallah yerler. Tutarlarsa tutarlıyım, tutmazlarsa tutarsızım. Geldiyseniz bir işaretinizi bekleriz sevgili dinleyiciler. Kalabalığa göre şakalarımızı dizayn ediyoruz. Merhaba Şevval Hanım.
1: Merhaba Fatih Bey.
0: Nasılsınız efendim?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. Efendim bir şiirle... programıma devam etmek istiyorum. Akşam 18 oldu mu başlarım ben yayına. Hemen emekli olacağım işler girince rayına. Sadece kendin dinleme, bahset bizden dayına. El elin eşeğini ıslık çalarak ararmış. Bugünkü şiirim bizleri Yozgat, Adana ve Ardahan'dan dinleyen bütün dinleyicilerimize gelsin. Bir şiir daha okumak. Vardı böyle şiirler vardı.
1: Evet.
0: Şiirle ilk tanışmamız aslında ilkokul değil mi? İlkokul, ortaokul şiirle ilk tanışmamız. Ve 23 Nisan şenliklerinde falan böyle piyeslerde, korolarda şiir ezberletirler. Onlar arkadan ezberlerler. Ezberletilir 23 Nisan şiiri. Mesela işte 23... mesela 2 bir öğrenci oluyor, 3 bir öğrenci oluyor. Nisan'ın bütün harfleri de öğrenci oluyor. Orada o Merve'nin üstünde duruyorlar. Biliyorsun o karayı biliyorsun yani. 2, 3, N, İ, S, A, N. Böyle kaç öğrenci oluyor orada? 7 öğrenci. 7 öğrenci duruyor öyle bekliyor. İşte sırayla şiir okuyorlar. Mesela 2 ile ilgili şiir. 3 ile ilgili şiir. N'ye geliyor mesela. O da okuyor mesela. Nisan'ın baş harfiyim, baş üstünde yerim var. Yurdum için döktüğüm nice alın terim var. Teşekkürler. Başıma kafa selam veriyor. Sonra devam ediyor. Kafada böyle yılbaşı kukuletası. Kız çocuğu ise gelinlik.
1: Evet.
0: Erkek çocuğu ise damatlık falan böyle şiir okurlar. Hemen girişte şey yapayım. Dinleyicilerimize de soralım bunu. Ezbere bildiğiniz ilk şiiri hatırlıyor musunuz efendim? Bir tekerleme de olabilir, şiir de olabilir. Bana lütfen yazınız. Ezbere bildiğiniz, ilk ezberlediğiniz mi diyelim? Öyle diyelim.
1: Evet, ilk
0: ezberlediğiniz şiiri bana bir yazar mısınız? Benim babaannem bile rahmeti hatırlıyordu. 80 küsur yaşında vefat etti. Ben çocuktum söylerdi. Ölene kadar da söyledi o şiiri. Kar yükseklerden yağar yurdumun üzerine falan. Öyle bir şiiri vardı. Onu okurdu mesela. Daha 60-70 yıl önce ezberlemiş. Unutmuyor mesela. Böyle ilk okuduğumuz, ilk ezberlediğimiz şiirler unutulmaz. Yeri de ayrıdır tabii bu arada. Çok da güzeldir. Bana bir yazar mısınız efendim? İlk ezberlediğim şiir buydu. Tekerleme de olur bu arada.
1: Belki şarkı.
0: Mani de olur. Mani de olur. Ama ne olur seviyorum ama kimi, en tatlı birisini nasıl söylesem sana, ilk haftaya baksana yı göndermeyin. Pis döverim. evden aldırırım. Sakın. Bunu istemiyoruz efendim. Bakayım. İlk ezberlediğim şiir İstiklal Marşı'ydı. Bu olur, kabul olur efendim. Bu olur. Can Yücel'den şiirler var mesela. Bayrak şiirini ezberlemiştir diyor. Bilir misin?
1: Yok, sanırım bilmiyorum ama belki bir kıtasını biliyorumdur. Duymam lazım.
0: Meşhurdur Arif Nihat Asya'nın bayrak şiiri. Çok güzeldir. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü falan diye öyle başlar ya. Meşhurdur
1: evet.
0: O. Evet. Evet efendim.
1: Şimdi tanıdım.
0: 95 yılında birinci sınıfta ezberlediğim şiir hala aklımda demiş. O yazmamış. Şiir olduğum aklımda yoksa sözlerde aklımda mı? Onu bize bir yaz. Evet efendim. Dur bakayım. 10 Kasım şiiri ezberlemiştim diyor. Ama bize yazın efendim. Ne olduğunu yazın bir okuyalım. Yağ satarım, bal satarım. Ustam ölmüş, ben satarım diyor benim. Ve ilk ezberlediğim diyor.
1: Evet, bir oyundu değil mi?
0: Oyundu bu. Evet, aynı zamanda. Okulda da ezberlettiler. Mahallede de ezberleriz evet. Bunu. Ama ben uyuz olurdum. Çocukluğumdan beri böyle hiç böyle bana göre değildi bu. Şiir mi diyelim buna, ne diyelim?
1: Tekerleme,
0: ya böyle oyun. Bir şeydi yani. Ulan senin ustan ölmüş, hala ticaret peşindesin ya. Yağ satarım, bal satarım, ustam ölmüş, ben satarım. Anlam veremiyordum. Anneme söyledi. Anne, ustası ölmüş, hala satın. Ya bir acını yaşa değil mi? Hala şey peşindi. Uyuz olurdum. Oğuz Yılmaz'ın Tırvırı şarkısını ilk ezberlemiştim diyor. Özkan yazmış. Aşkın yanan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazan dibidir. Benim ezberdiğim buydu diyor. Kartal kalkar dağ sarkar, dağ sarkar kartal kalkar. Benim de ezberdiğim bu. Bunu da biliyorsunuzdur herhalde yani, meşhur bu. Tabii, kartal asla. Kalkar dağ sarkar, dağ sarkar kartal kalkar.
1: Ne güzel okudun ya.
0: Okuyamadım, daha güzel okurum aslında.
1: Çok kartal, güzel okudum.
0: Çok şey, biraz çabalasam daha iyisini okurdum yani. Kartal kalkar dağ sarkar. İkinci sınıfta törende okuduğum bir şey vardı. Dört nalı uçan bir atlı gibi geçiyor zaman. Nerede o altın başlı kumandan, o beyle... Bey işçiyle işçi nerede Koçatepe'den kükre işte devam eden bir şiir. Atatürk adlı kahraman diye biten bir şiirdi diyor. Hala da ezberimde demiş efendim. Keltoş yeni geldik, mevzu ne? Ya bir mevzu yok öyle, muhabbet şiirden açıldı, öyle yürüdük. İlk ezberdiğin şiir var mı? Şeva, sana sormadık ya, ilk evet. Ezberdiğin şiir var mı?
1: Şiir değil ama bir şarkı var, çok kısa.
0: Şarkı ya da şiir gibi okuyabilirsin, o da olur. Yani.
1: Sen okuyorum.
0: Okuyun. Neymiş efendim?
1: Siyahla beyaz ortak olmuş. Kartalın aşkı böyle doğmuş. Hadi hisset bu hislerimi. Hadi hisset.
0: En büyük Beşiktaş. Beşiktaş'ın şey ismi bu.
1: Beşiktaş'ın marşı ve benim ilk söylediğim kelime de Beşiktaş zaten.
0: Ay canım benim.
1: Evet.
0: Baban ağır Beşiktaşlı.
1: Tabii.
0: Dinliyor mu şu an?
1: Kesinlikle dinliyor.
0: Allah'tan kombastan Konya sporlu değilmiş.
1: Değil mi? Adım ne olur?
0: Başka bir takımda olabilirdi yani.
1: Adım bile o yüzden şey var ya benim.
0: Adın Liverpool olabilirdi.
1: Olabilir.
0: Her şey olabilir. Bahçelerde maydanoz. Geçiyoruz bunu. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana. Bu ilk ezberdiğim buydu diyor. Seni tanımak, hiç okumamış bir romanın ön sözünü okumak. Seni tanımak, kızgın çölleri inat, yakan güneşi inat, soğuk sularda seni aramak.
1: Ay çok iyi. Çok güzel.
0: Daha kısa konuş, duymayalım
1: seni. Ama içime kaçtı sesim, çok güzel geldi.
0: Hey gidi günler hey diyor. Atatürk ölmedi, yüreğimde yaşıyor. Uygarlık savaşında bayrağı o taşıyor. Bunu da hatırlıyoruz.
1: Evet.
0: Evet, bunu da hatırlıyoruz. Evet, evet. Dur bakayım. Evet, dur bakayım. Bu neymiş ya, anlamadım ki ben. YouTube'dan açabilirsin. Yok, bunu açmayayım abi, o küfürlüdür kesin. Bir tane şey göndermiş ya bize, marş. Bu olmaz abi. Ben ilkokulumuz şiirini ezberlemiştim. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken. Hep karıştırdıklarımızdan biridir bu.
1: Nasıl devamı onun?
0: Hep karıştırırdık bunu. Yani koşarken mi, kollarında mı, yollarında mı, orası karışıyor. Hatırlıyor musun?
1: Evet,
0: kollarında.
1: Evet.
0: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken. Şimdi okulu olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. İlk ezberlediğiniz şiiri sorduk efendim. Mehmet Furkan demiş ki ilk Supaneke'yi ezberledim diyor efendim. Bir gün de bunu işleyelim. İlk ezberlediğiniz dua. Bir de bunu ezberleyelim. Kevser. Daha kısa ya, o yüzden. Kevser daha kısa, hemen söylüyoruz falan. Andımızı ezberlemiştim. Bu vatan kimin şiirini ezberlemiştim ilk diyor. İstiklal Marşı'nı ezberlemiştim. Ondan sonra pazara kadar değil mezara kadar şarkısını diyor efendim. Şiirini yazmış da ben şarkı diye okuyayım onu ben. Evet, dur bakayım. İstiklal Marşı, İstiklal Marşı. Çok fazla İstiklal Marşı var. Bir de al bu takatukaları takatukucuya gönder. Var ya hani meşhur. O evet, da çok evet. Gelmiş. Onu da söyleyeyim. Al bu takatukaları takatukucuya gönder. Takatukucu takatukaları takatukalatmazsa takatukaları takatukucudan takatukalatmadan al geri getir falan gibi bir şeydi.
1: Alkışlamak istiyorum şu an. Mümkün
0: o, yok, okudum buradan ezbere değil. Kenetlenmişsin kalbime ilmek ilmek. İşlenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Onu dinlemeden olur mu çocuklar? Onu bir dinleyelim. Konu şiirse onu bir dinleyelim. Onu bir dinleyelim.
1: Harika bir şiir.
0: Veriyorum, bekle, bekle. Kenetlenmişsin. Zaten direkt çıktı. Remix'i de çıktı. Remix var ya. Biliyor musun Remix'ini?
1: Tabii ki.
0: Vallahi ben bilmiyordum.
1: Remix adam mı yapmış acaba?
0: Bilmiyorum ki, dur bakacağız şimdi. Kenetlenmişsin kalbime ilmek ilmek.
2: Kenetlenmişsin kalbime ilmek ilmek. İşlenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Nereye böyle? Dileğimi söyle.
0: Bunu istiyorum. Bunu istiyorum ses olarak.
1: Tamam.
0: Buraya atalım ne olur. Kenetlenmişsin kalbime. Böyle yayına bağlanıp heyecanlanan dinleyici oluyor ya.
1: Evet.
0: Sessizlik anında bunu basacağım.

Fahri Bey, Fahri Bey, bugünkü programınıza ben de geldim. Hoş geldiniz efendim. İlk ezberlediğiniz şiiri sorduk. Ya da ilk ezberlediğiniz şeyi sorduk efendim. İlkokuldaki oyunların vazgeçilmeziydi. O piti piti karamel esafiti, bunu ezberlemiştim diyor. İyi günler. Birazdan Şevval'i okutmaya çalışacağım. Bakın biliyor mu?

0: Levent'im çok özür diliyorum, unuttuk güzel kardeşim ya. Stüdyodan canlı remix show yapacaktın, ne oldu diyor. Ya canlı remix show nedir ya? Ya evet, böyle bir söz. Ya ara ara biz gaza geliyoruz canlı yayında, söz veriyoruz sonra unutuyoruz. Bağışlayın efendim. Ya benim evde böyle bir mini bir turntable'ım var, mini. Bizimkiler doğum günü hediyesi olarak aldı. Damla, Umut, Banu Hanım. Toplaşıp bana elektronik alet aldılar. Yarısı ben onlara gaza getirdim. Dedim ki bana böyle bir şey alsın. Biz evde yapıyoruz hanımla beraber. Böyle ışıkları kapatıyoruz. Kulaklıkları da takıyoruz. Müzik çalıyoruz. Böyle bir saat, bir buçuk saat falan. Geçişte yapıyoruz. Kendimiz yani. Kendimize kadar. Sonra bir gün ben gaza geldim. Ulan bunu stüdyoda niye yapmıyoruz diye. Onu söylüyor Levent Bey. Yaparız. Bir ara yaparız. Ata Bey. Servis şoförü bir abimiz çok övgü dolu şeyler yazmış. Var olsun. Çok teşekkür ederiz. Nerededir bilmeyiz ama 30-26. Mevzu verdim ben. Nö. Hadi verelim mevzuyu. Bu akşamın mevzusu. Şey var, bundan sonra mevzuları... Yok, ben vereyim, sen ver bir tamam. Ben vereyim Mehmet, tamam. Hayır hayır yaptı, kaşları kaldırdı. Tamam, özür dilerim. Bir gaza geldim.
1: Tamam, sorun yok.
0: Antalya'dan Atabey'miş efendim. Selam ederiz. Eskişehir'den selamlar. Eve geldim. Sizinle yemek yapıyorum. O ben sevdiğim ya. Abi mutfağında radyo olan insan iyi insandır.
1: Candır.
0: Candır. Samimidir. Asla fitne değildir. Bir insanın mutfağında radyo varsa o insanın yemeği yenir kardeşim. Görev veriyorum. Haftaya çarşambaya kadar herkes mutfağına radyo alır abicim. Herkes radyo alıyor.
1: Bir de eli de lezzetlidir.
0: Tabii. Sevgili dinleyenler. Bu görevi layıkıyla yapacağınızı düşünüyorum. Ve sizden ricacı oluyorum. Haftaya kadar mutfağınıza radyo alın. Şöyle şeyler yapabiliriz. Şu anda mutfağında radyo olan fotoğraf göndersin. Atıyorum bir şey vereceğiz falan. En fazla sticker veririz desin. Ne vereceğiz? Ama görev yüklenmiştir dinleyiciye. Herkes mutfağında radyo alsın. Mevzu şu. Neydi mevzu? Haydi bakalım. Dur bakalım şuradan. Bugünkü mevzumuzu verelim. Sen aklına mı?
1: Evet.
0: Ha, güzel. Hadi sen ver bakalım bugün.
1: Bugünkü mevzumuz çok utanıyorum.
0: Çok utanıyorum. Evet. Ne oluyor da çok utanıyorsunuz efendim? Ne oluyor mesela? Hani bir anda biri size altı kere yedi kaç diyor, bilemiyorsunuz da mı utanıyorsunuz? Ne oluyor? Ya da mesela bazısı çok terler. Evet. Gömleğinden hemen terizi çıkar, utanır falan gibi.
1: Evet.
0: Dişlerin arası boşluktur, maydanoz girer. Utanır. Halbuki bunu böyle şeylerle şey yapmak lazım, dalga geçmek lazım. Herkesten önce kendiniz dalga geçerseniz utangaçınızı atarsınız efendim. Size kişisel bir şey verdim, tüyo verdim efendim.
1: Çok doğru bu arada.
0: Herkes önce siz dalga geçin. Ulan terledik, yine her yerimiz leş oldu. Bitti. Kimseye söz hakkı vermemiş oluyorsunuz. Utanıyorum. Çok utanıyorum. Ne olunca çok utanıyorsunuz? Karım bugün yazmasın, utanmaz biraz. Şey yapmaz yani. Hiç utanmaz. Hiç öyle şeyi yoktur yani. Bu konuyu yeni yapmıştık. İyi, bir daha yapıyoruz, ne olacak? Nedir yani? Bir daha yapılmaz diye bir şey mi var? Belki bir hafta sonra bir daha yaparız. Kim bilir? Kısa bir ara, dönüşte devam. 536-901-8902 536-901-8902 WhatsApp'tan yazasınız. Çok utanıyorum. Mevzu bu.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Sana iyi gelecek.
9: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
8: Sana iyi gelecek.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
12: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Migros'tan Hodri Meydan 6-19 Ağustos tarihleri arasında domates salçasından pirince, toz şekerden una kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.

0: Cevdet Bey geldi. Cevdet Bey iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar Fatih Yıldırım. Yiğidim. Aslanım.
0: Cevdet abi aldın paranın hakkını veriyorsun.
2: Daha çok gülersen daha çok veririz.
0: Cevdet abi dikkatimi çeker dediğiniz bir şey var mı Cevdet abiciğim?
1: Abi özellikle yani erkekler birileri hani konuşurken kaş, el, ayak hareketler var ya, mimik hareketler deniyor ya. Onları böyle daha fazla kullanan insanlar daha fazla dikkatimi çekiyor. Böyle
0: abartılı hareketler falan seni rahatsız mı ediyor, dikkatimi çekiyor?
1: Dikkatimi çekiyor. O muhabbetin içerisinde olmasa bile, uzakta bile olsam o insanları gördüğüm zaman lan diyorum acaba ne konuşuyorlar böyle heyecanlı. Ayak hareketler de var ya. İsterseniz bir masa yan tarafa kayıyorum hemen. Ulan misafir oluyorum lan acaba böyle mi olmuş ya, vay be diyorum. Anlattığına bakıyorum. Alakası yok oysa ki.
0: Cevdet abi tutkulu musundur?
1: Yok abi ya. Bir sadece yalan söylerken biraz tutkulu oluyorum. Onların harcını başlamış.
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

Akşamın mevzusu utanıyorum. Hanımdan ve çocuktan habersiz döner yediğimde çok utanıyorum diyor ya. Tam baba, tam baba.

0: düşünmezdim yar.
1: Yarım saat daha tekrar esi dinlerim biliyor musun? Aşkın Nuriye Yengi'nin böyle bir şeyi var ya.
2: Evet, büyülü bir sesi var değil mi?
1: Evet, benim büyülü, doğru kelime, bravo, büyülü bir ses. Büyülü
2: bir de
1: ses.
2: Benim anneme çok benziyor.
1: Kesin aileden bir benzetme yapacaktın çünkü.
2: Gerçekten gençliğin birebir aynı biliyor musunuz?
1: Ne diyorsun yahu?
2: Evet, ikisi de yengeç burcu falan.
1: Anneciğini al benziyor. Gel artık şu anneciğini de bir tanışalım yahu. Bekliyoruz anneciğini.
2: Diyeti bitsin.
1: Diyeti mi?
2: Evet.
1: Zayıflamayı mı bekliyor?
2: Evet.
1: Abi son olduğu gibi kabul ediyoruz ya.
2: O etmiyor kendini işte.
1: Allah Allah ya. Çok enteresanmış. Anneciğin...
2: Ciddi sıkı bir diyette şu an.
1: Çok oluyor yani? O zaman sen bana fotoğrafını gösterin annene.
2: Evet.
1: Niye öyle yapıyor?
2: Asla çıkamam öyle karşılarına diyor.
1: Bizi ne görüyor acaba ya?
2: Bilmiyorum ki. Asla diyor.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bizi gördüğünde bir daha karşılarına çıkmam der herhalde.
2: Baya böyle şey falan yani hani diyetisyenler.

0: buradan seslenelim hanımefendiciğim, sizi bekliyoruz. Öyle diyet miyet falan filan, buna hiç gerek yok efendim. Biz öyle insanlar değiliz. Biz insanın içine, iç güzelliğine bakarız. Biz evet. Duruşuna bakarız. Öyle kilo bile falan filan bunlara bakacak olsaydık Damla'yla görüşmezdik. Reklam müdürümüz Damla Karakaç'la iletişimimizi keserdik efendim. Böyle bir şey olabilir mi? Daha birkaç isim daha sayarım da saymıyorum. Alanırlar, bir şey olur falan. Konu diyet mi ya Allah aşkına? Benim bu halimle beni işe aldılar. Ben öyle zayıftım ki. Sen biliyor musun?
1: Gerçekten
0: tabii
1: mi?
0: Tabii Sibel Hanım şu an dinliyor mu acaba? Sibel Hanım eski fotoğrafları gösteriyor. Arada bir görüyoruz, daha doğrusu beraber denk geliyor, görüyoruz falan. Alem FM'e ilk başladığım zamanlardaki benim tipi gör. Zargana 2.0.
1: O kadar değildir ya.
0: Vallahi o kadar. Karadeniz zarganası hem de yani. İyice zayıf. Çok kötü. Beni bu halde işe almışlar. Yani buranın öyle kuralları yok. Sibel Hanım dinliyorsa evet katılıyorum yazacak. Net yani.
1: Forma sahip kaç kiloydun?
0: Çok zayıftım. Çok az kiloydum. Yani ben Alem Efe'me girdiğimde 50-55 kilo falandım galiba.
1: Ciddi evet, misin?
0: Şu an 85'im. Hala zayıfım. Düşün yani 55'tim o zaman.
1: 30 kilo çok
0: 30
1: iyi.
0: 30 kilo hemen hemen 30 kilo.
1: Demek ki mutlusun.
0: Kilodan mı?
1: Yani mutluluk bence insana kilo aldıran bir şey.
0: Doğru. Ben mutsuzken yemek yiyemeyen tayfadanım.
1: Ben de öyleyim.
0: Siz de böylesiniz. Genelde evet. Öyledir. Mideye vurur. Evet. Yemek yenmez bilmem ne falan evet. Filan. Evet efendim. Utanıyorum, mevzu bu. 39 yaşındayım. Annem başkalarının yanında hala beni övüyor. Çok utanıyorum diyor mesela. Durmuş yazmış. Antalya'dan Durmuş yazmış. Neden kilo aldınız diyor dinleyicimiz Haydar Bey yazmış. Efendim çok iyi kazanıyoruz. Ya zaman içerisinde insanın metabolizması yavaşlıyor.
1: Evet.
0: Yavaşladığı için artık kilo almaya başlıyorsunuz. Sebebi bu. Yani vardı yedim diye öyle değil yani. Öyle bir şey değil yani. Çok utanıyorum, mevzu bu. Oğlum misafirlikte değişik hareketler yapınca çok utanıyorum. Uğur Polat yazmış efendim. Değişik hareketler ne mesela? Tuvalete gidip bağırıyor mu? Baba! Bitti! Falan mı Polat Bey? Şey Uğur Bey, özür dilerim efendim. Efendim. Sibel Hanım konusu açıldıysa bir Kayahan çal da keyfimiz yerine gelsin demiş. Valla Sibel Hanım'ın dinlediğine dair bir şey göremedim. Kendisi yolda telefonla konuşuyor olabilir. Ya da Cem Aslan'ı dinliyordur, bilmiyorum. Olabilir yani. Dur bakayım, bunu yazdı, biz mi görmedik acaba? Yo valla Sibel Hanım dinlemiyor, haberiniz olsun. Şu an var ya, dilediğimiz gibi at koşturabiliriz. Sevgili genel müdürümüz şu anda... Bence bizi yemliyor da olabilir. Dinliyorum ama dinliyorum.
1: Hemen ses vermemek.
0: Hemen ses vermemek. Evet doğru olabilir. Düşmeyelim. Biz bu tuzağa düşmeyelim sevgili dinleyiciler. Madem kilo dediniz, o zaman şöyle, çok sessiz bir kütüphane veya sınav salonunda karnım guruldayınca çok utanıyorum demiş. Fatma Hanım yazmış. Ben size o sesi taklit edeyim hemen. Hazır mısınız? Benzedi mi?
1: Aynısı. Benim yapıyorum. Sınavı yarıda bırakıp çıkmışlığım var.
0: Yapıyorum, spor yapıyorum valla. Sınavı mı?
1: Evet tabii ki. Hiç ben affetmem. Guruldarsa çıkarım.
0: Bak bir de böyle sona doğru incelen bir mide sesi vardır bak, o da şu. Onu da yapayım ben size. Çok acıkmış artık. Bu üniversite öğrencisi açlığı. Bakın, anlayacaksınız.
1: Aynısı biliyor musun?
0: İftara yarım saat var. Yemek. Yemek ver, bana yemek ver. Sabah kahvaltılarını Kafa Açan Uzman'da yapıyoruz. Bu mutfaktaki radyomuz. Bu da mutfaktaki yemek yiyen kızın beste. Allah. Maşallah. Radyonuzu güzelmiş efendim. Tam böyle aradığım manuel radyo. Mis gibiymiş. Efendim. Evet, neden kilo aldığına yemeklerim diyelim mi kocacığım yazmış. Evet, okumuyoruz, mesajı okumuyoruz. Eskiden Eminönü'ndeki tezgahlarda bir şeyin fiyatını sorduğumuzda satıcı 10 lira diyorsa babam 4 liraya ver dediğinde çok utanıyordum demiş. Satıcı onu 5'e veriyordu diyor. O zaman utancım gidiyordu, demek babam doğru yoldaymış. Diyor efendim. Ben de çocukken annem pazarlık yaptığında çok utanırdım pazarda. Hakikaten çok utanıyordum. Ver 8 liraya, 7 liraya, 5 liraya bilmem ne. Her seferinde de böyle uzaklaşırdım, uzaktan izlerdim. Çünkü pazarlık yapacak biliyorum.
1: Evet.
0: Annem de niye gelmiyorsun, poşetler ağır diyordum. Halbuki utanıyorum ya, ben pazarlıktan utanırdım. Sonradan öğrendim ki doğru yoldaymış. Bir de gece havlayan köpek sesi yapar mısın demiş efendim. Ya bu Bunun best of'u var ya aslında.

0: Gece ağlayan köpek sesi. Bu tespit bana ait değil bu arada, onu söyleyeyim. Hakkını yemeyelim. Sevmem şaka çalmayı. Bu bir kardeşimizin tespiti. Çok beğendiğimiz için yayınlarda böyle ara ara yapıyoruz. Zaten bunun best of'u var. Kafa açan uzmanda olması lazım. 10 numara bir tespitte bulunmuş. Hiçbirimizin aklına gelmedi. Benim gelmedi aklıma yani. Gece ağlayan köpek sesi. Çok güzeldir. Evet. Mevzu ne? Mevzu utanıyorum efendim. Neyden utanıyorsunuz? Mevzu bu. Yüzümdeki çillerden dolayı utanıyorum. Çocukken bana çilli derlerdi. O zamanlarda çilli bom bom bom şarkısı çıkmıştı. Çalarlardı. Çok utanırdım diyor efendim. Hala o şarkı çalınca bana bakarak 3-5 çift göz 3-5 çift göz arıyorum. Çilli bom. Bilir misin şarkıyı?
1: Bilirim. Çil de çok severim. Şu anda moda olan bir
0: vallahi
1: şey aslında.
0: Valla ben de çok severim çilli bomu. Çilli bom bom bom, çilli bom bom bom. Aa çilli.

0: Yalnız Şevval ilk defa bir şey bildi. Çinli bomba biliyor musun dedi. Biliyorum dedi ya. Başımıza taş yayacak vallahi. Sevgili dinleyiciler, kısa bir ara, aradan sonra show devam edecek. Mevzuyu vereyim bir daha. Utanıyorum. 536-901-8902 benim şirket hattı numaram. Aradan sonra geliyoruz efendim.
1: Cümle alem şimdi Alem Portal'da.
2: Modunu seç, müziğini dinle.
1: Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
2: Tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i9 işlemcili RTX 5060 8 GB ekran kartlı Acer Nitro V15 notebook 79.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10

0: Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Dokuz euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
6: Kemal Emre orada mıyız?
7: Benim buradayım.
6: Kendini bir telefon mu alsan artık yöneticim diye bizi yiyorsun burada.
7: Abi telefonum en iyisi de şey çekmiyor galiba.
6: Operatör en iyisi değil.
7: Operatör en iyisi değil.
6: Çocukken yaptığınız bir saçma sapan bir şey söyler misiniz bize?
7: Şimdi köye giderdik biz küçükken teyze oğullarıyla. Orada dedemin eşeği vardı.
6: Aman abi.
7: Biz köye gidince zaten herkes kaçardı. Yok yok, tehlikeli bir şey anlatmayacağım. Eşeği kıraathaneye götürüp orada eşeğe çay içirmiştik.
6: İçti mi?
7: Bu köy içti. Millet de ona şaşırdı zaten. Bu eşek nasıl çay içer diye.
6: Nasıl içirdi? Tasa mı koydunuz? Nasıl içti? Merak ettim.
7: Yok abi, böyle bardakla içirmiştik ya. Bizim eşek bizim gibiydi. Böyle anlayışlıydı.
6: Buraya kadar geldin eşek gibi içeceksin.
7: Dört çay söyledik.
6: Dört çay bir eşeğe.
5: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Seni yine daha faydalı şeyler denemeye karar vermiştim diyor. Bir bakalım ne oldu da şu an seni dinliyorum. Keltoş bir senedir yoktum. Ne yapıyorsun, ne var ne yok yazmış bir dinleyicimiz. Allah Allah. Bir bağlar mısın acaba müsaitse Şevval'cığım? Gördün mü? Bir bus yazıyor, bir bus. Çok merak ettim. Çok utanıyorum, mevzu bu. Sabah 4'te halden çıkan portakal yüklü kargo bir marka söylemiş, bir araba markası. Onun sesini de bildim mi demiş. Bilmem mi ya. Arada ses geliyor efendim. Onu söylüyor. Efendim efendim. Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Özgür Koç. Özgür anlamadı mı ne dediğini canım kardeşim benim. Utanıyorum. Eşin dostun selamıyla bir iş yerinde indirim yaptırmaya çok utanıyorum. Kasada Ahmet abi var, ona söyle 50'den versin gibi. Hayır, ara adamı o fiyattan versin. Şimdi mahcubiyet kısmını niye bana bırakıyorsun? Evet. Sizi belki 2 yıldır takip ediyorum, hiç okumadınız. Serhat Demiral, Demiral. Serhat'cığım çok özür dileriz, görmemişizdir efendim. Bakın 2 yılda bir denk geliyor. Okuduk, okuduk. Hanım hamburgeri çok seviyor fakat ben ona yedirmiyorum. Bazı öğlenler iş yerinde yemek kötü çıkınca dışarıda hamburger yiyince hanıma karşı utanıyorum. Geldi mi? Samet miymiş adı?
1: Evet.
0: Samet'ciğim merhaba, iyi akşamlar.
2: Merhabalar, merhabalar Fatih Bey, iyi akşamlar.
0: 1 yıldır bizi dinlemiyor musun?
2: Evet, 1 yıldır sizi dinlemiyordum.
0: Ya çok özür dileriz, bir yanlışımız olursa kusura bakma, insanız biz de ya, dilimiz suçlu.
2: Yok yok, estağfurullah estağfurullah, bu kendimle alakalı.
0: Hayvanlığımıza verin var efendim, hayvanlığımıza verin.
2: Hayır,
0: terbiyesizliğimize verin. Biz yapıyoruz. Ne oldu Samet'im, ne oldu da gittin de geri geldin ya?
2: Kendimle alakalı çözmem gereken bazı problemler vardı.
0: Oğlum bizi niye karıştırıyorsun? Kendin çöz, bizi dinlemeye devam et.
2: Tabii bu seçenek o zaman aklıma gelmemişti.
0: Hı.
2: Evet, gelseymiş değerlendirilebilir bir seçenekmiş. Makul gördü şu anda.
0: Başka şeyler mi dinledin peki? Başka radyo programı
2: mı? Evet. Kim, ya şöyle.
0: Kimleri dinledin? Dur bir dakika. Kimleri dinledin geri geldin, merak ettim valla.
2: Ya radyo programı dinlemedim ya.
0: He, radyo gerçekten programı dinlemedim.
2: Radyo programı dinlemedim. Yani üzerinize bir gül koklamadım. Şöyle bir şey oldu.
0: Ne oldu Samet?
2: Aslında özel sektörün yeteri kadar fayda sağlayamayacağını fark ettikten sonra KPSS'de çalışma motivasyonuyla lan bu da dinlenir mi deyip kanalı değiştirerek şeylere, KPSS'e kasmaya başladım.
0: Hı.
2: Ama şu anda belki biliyorsunuzdur ki KPSS'ye hala 2 ay kadar olmasına rağmen radyoya geri döndüm. Onun sebebi de şu, lan galiba olmayacak dedim.
0: Ben de hem KPSS'den hem radyo programından olmayayım
2: evet,
0: dedin.
2: Evet, evet.
0: Canım kardeşim bari inşallah olur. Ya. Hiç umudunu kesme, inşallah olur.
2: Öyle
0: sevgili
2: mi
0: dinleyiciler, tamam, toplu amin duası seansı yapıyoruz. Samet kardeşimiz inşallah KPSS'ye kazanır sevgili dinleyiciler.
1: Amin.
0: Aynı anda şu an binlerce insan amin dedi, biliyor musun?
2: Vallahi inşallah.
0: Ama sadece duayla olmuyor biliyorsun yani.
2: Tabii.
0: Sadece duayla olmuyor.
2: Sadece dinlemediğimi de hesaba katarsak olur gibi inşallah.
0: İnşallah olur. Çok da boş değilsindir canım. Birazcık doldurmuşsundur çantayı.
2: Doldurduk ya. İyi. Fena değil yani.
0: Hangisinde ama zayıfsın
2: benim
0: peki?
2: Benim bedava olduğu için.
0: Benim bedava da hangisinde iyisin?
2: Hangisinde iyiyim? Matematikte iyiyim diyebilirim ya.
0: Güzel. Çünkü
2: en azından zevkli. Yani cevaba bakmayınca keyifli oluyor.
0: Kötü olduğun hangisi? Hangi branş?
2: Coğrafya.
0: Bizim Şevval evet, çok iyidir coğrafyada. Şevval, alüvyonlar söyle bakayım neymiş? Alüvyon nedir?
1: Bilmiyorum.
2: Dağlar, tepeler, ovalar işte.
0: Dağlar, tepeler, ovalar. Şu heyecanlandı kızımız. Yoksa iyi bilir yani.
1: Çok iyidir.
0: Samet'ciğim bundan sonra beraberiz o zaman. Çok mutlu olduk. 1 sene sonra aramıza gelmeye.
2: Bu arada şöyle bir şey oldu. 1 sene öncesinde ben yine senelerce sizi dinleyip 1 kere telefona bağlanmıştım. 1 sene sonra bugün ilk mesajımda direkt telefona bağlandım.
0: Senin kaderinde var kardeşim.
2: Evet.
0: Bu dedi ki çok bağlanacağım buna kesin dedi. Kafayı vereceğim oraya.
1: Hissetti.
0: Ya bazı dinleyiciler böyle abi, çok sıkı sıkıya bağlanıyor dinlediği şeye. Okuduğu kitaba, dinlediği radyo programına, takip ettiği sanatçıya falan bağlanır, böyle bir bağ kurar arasında. Samet doğru olanı yapmışsın. 1 sene sonra geri gelmişsin. Şey diyelim ona, kafa izni diyelim. Bir senelik
2: evet,
0: kafa izni.
2: Evet, reset dedik. Detoks.
0: Eyvallah.
2: Olur, evet.
0: Eyvallah. Var ol güzel kardeşim. Sana sticker gönderiyorum geri gelmenin şerefine.
2: Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Ben sen, de onu anlama falan yapıştırırım.
0: Sen artık bir senedir yoksun. Çok şey değişti. Sticker falan veriyoruz artık.
2: Evet. En son ben galiba tişörtte kalmıştım.
0: Tişörtte kaldın.

0: Tişört bitti. Sticker var şu anda. Evet. Tişört gelince ikisini beraber vereceğiz. Çok öpüyoruz. Görüşürüz Sametciğim. İnşallah kazan. Bana bak, sınavla ilgili sınav sonucunu da yaz bize. Tamam, merak ederiz.
1: Tamam. Tamam.
0: Tamam, hadi öpüyoruz. Alkışlarla. Var olasın. Görüşmek üzere.

0: Maaş yazam istemeye çok utanıyorum demiş. Efendim patron utanmıyorsa siz niye utanacaksınız ya? Yapıştırın gitsin ya, istiyorum değil. Sana trip atasım var ama sebebi yok demiş Buğra. Hayda.
1: Hayda.
0: Ankara'dan selamlar. Çok teşekkür ederiz. Bu arada Buğra, gönderdiğin fotoğrafta FM var, bir de DAP var, bak orada gördün mü? DAP'a geçsene yavrucuğum. Arabanızda DAP özelliği varsa bizi DAP'tan dinleyin efendim. Daha kaliteli, daha surround, daha kesintisiz bir yayın dinlersiniz. Şu anda DAP teknolojisi Türkiye'de 3 ilde var. İstanbul, Ankara, İzmir. Bunu biz ayarlamıyoruz. Bunu bakanlık ayarlıyor. Bakanlık bu sistemi kurunca biz oraya girebiliyoruz. Her radyoda giremiyor, pahalı. DAP'ta, DAP Plus'ta ikinci kanaldan bizi dinleyebiliyorsunuz efendim. Arabanıza bak, Buğra'nın arabasında görüyorum. FM, DAP, USB, Bluetooth diye devam ediyor. DAP'ı tıklıyorsun. DAB arabanız... DAP daha kaliteli ama geç geliyor FM'e göre. Yo, aynı anda geliyor.
2: İmkansız.
0: Ulan geç dediğin arada bir saniye var be. Bir saniye oynuyor arada. Buğra'cığım DAP'tan devam. Ben arabamda DAP'tan dinliyorum mesela bizim radyoyu.
2: Biz de DAP'tan
0: DAP'tan dinliyoruz. DAP, evet. Çok, DAP iyidir ya. Radyonun en son teknolojisidir DAP. Dünyada da kullanılıyor. Artık bizde de var, çok mutluyuz. Arabanızda bu özellik varsa kullanınız efendim. Benden size nacizane tavsiye. Çok daha keyif alacaksınız. Radyo dinleme lezzeti diye bir şey var efendim. Yani hani diyorsunuz ya, bazı şarkıları radyoda dinleyince daha gürül gürül geliyor. Böyle dolu dolu geliyor. Duymadığımız frekansları duyuyoruz. İşte vokal daha canlı geliyor falan. Bu kulak konfordur efendim. Dinleme lezzetidir. Mesela DAP'ta, bütün radyolarda yok bu ama DAP'ta bu var. Çok özel ses mühendisleriyle çalıştık. Haberiniz olsun yani. Sıradan bir ses duymazsınız. Alışveriş merkezine ne demiş? Allah çok hızlı gitti mesaj. Nerede bu? Vallahi neyse, kaçırdık onu. Sokakta ya da kafede insan içinde fotoğraf çekinmeye çekiniyorum demiş.
2: Ben
0: utanıyorum.
2: De çok çekiniyorum. O kadar güzel giyiniyorum.
0: Keşke karım da biraz çekinse ya. O kadar mutlu olurum. Beni çeksene şurada diyor.
2: Ne güzel işte. Bütün yani giydiği kombinleri kullanabiliyor, gittiği yeri gösterebiliyor, sosyal medyayı yaşayabiliyor. Ben hiç yapamıyorum. Kombinlerimin ya, hepsi çöp yani.
0: Çekilebiliyor fotoğraf. Bir de mesela bazı hanımların cebinde şey oluyor, ne o, selfie çubuğu,
2: evet.
0: Katlanır, katlanabilir,
2: evet.
0: Çıkarıyor onu milletin içinde, takıyor kamerayı, açıyor çubuğu,
2: ne güzel işte.
0: Bluetooth'a bağlıyor telefonu, tık çekiyor, çantaya koyuyor, devam ediyor. Hiç millet bana mı bakıyor işte, şey mi falan, hiç umurunda değil yani.
2: Otobüste yapabiliyor mu?
0: Yok, arabası var kendisi.
2: Ben sadece otobüste yapabilenleri hayretle izliyorum. Geçen bir arkadaşım otobüste, bayağı böyle arkada insanlar var, türkü söyledi.
0: Otobüste?
2: Evet.
0: İnsanları rahatsız etmiş ama ya.
2: Yok, hani kulaklıkla dinliyor, ağzını oynatıyor böyle. Türküyü de arkaya eklemiş. Şok geçirdim mesela.
0: Playback yaptı yani.
2: Playback yaptı.
0: DAP'ın açılımı nedir demiş efendim. Digital Audio Broadcasting. Nasıl?
2: Çok iyiydi.
0: Fransızcasını da söyleyeyim.
2: Evet.
0: Dijital ses yayını efendim. Efendim dur bakayım. Ama sinyal zayıflayınca saçmalıyor DAP'ta demiş. O kadar olur canım. Ama o şehrin çok uzağına gitmeniz lazım. Şehir merkezinde şey oluyor. DAP'a ortak mısın? Değilim ama çok lezzetlidir DAP yayını. Ses kalitesi artar. Çok çok keyiflidir. Şevval dün Kadıköy'de miydi diyor.
2: Yo, değildim.
0: Dün yayında konuştuk ya.
2: Genel olarak Kadıköy'de olabilirim ama. Yani genel hayatımda sürekli Kadıköy'deyim ama bir tek dün değildim.
0: Genel olarak Kadıköy'üm.
2: Evet.
0: Ben Kadıköy'üm.
2: Evet.
0: Utanıyorum. Efendim. Dur bakayım, şu oradan bakayım. Evet, yabancı misafirlerin yanında çocukluk arkadaşlarım edipsiz şaka yapınca utanıyorum demiştim. Abi DAP'ta Serdar Trafik'te yazıyor hala, ona göre demiştim. Değil, o fotoğraflar değişiyor sürekli efendim. Serdar Trafik'te değil, bütün Alem FM'deki programların fotoğrafları dönüyor orada. Şarkı bilgisi, fotoğraflar, türlü videolarımız gizli özel. Hepsi orada. Şimdi ara gidiyoruz. Yeni saatte artık telefonlar en sevdiğimiz şeydir efendim. Telefonlar. WhatsApp'tan ara beni Keltoş yazmanız yeterli. Şevval sizi yayına dahil eder. İnşallah tabii. Kısa bir aradan sonra geliyoruz. Çay molası.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima senin.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
1: Chery. Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk
2: getir. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır. Ama dememek için
4: ama sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bugün Çekya'nın Radeç Krolovi ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor 34 yaşındaki Mısırlı Yıldız Muhammed Salah'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe Şuturm Graz maçında sakatlanan Osterwolde'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sarı lacivertli kulüp 25 yaşındaki Hollandalı savunmacının arka adele tendonunda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
6: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertise sunar.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 28 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertise sundu.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Expertiz hava durumunu sunar.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve Antalya 32, Ankara ve Adana 35, İzmir 34, Kayseri 33, Trabzon 28, Erzurum 31 ve Diyarbakır 40 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Expertiz hava durumunu sundu.
8: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil.

0: Calo. Çok güzel be. Çok güzel. Gönder Şevval'cim gelsin. Serhat geldi. Serhat'cığım iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Nasılsın Serhat Beyciğim, iyi misiniz?
1: Vallahi iyiyiz. İşten çıktık, eve doğru yola gidiyorduk.
0: Allah elinizi
1: versin. Görmek için durduk, çektik, daha konuşmaya başladık.
0: Canımsın Zafer. Benim için kenara çeken erkek. Ben ne yaparım, çok severim.
1: Evet.
0: Sağ olun efendim.
1: Biz de seviyoruz Fatih Bey.
0: Keyfiniz iyi geliyor. Şey, sesiniz iyi geliyor. Mutlu olduk. Serhat Beyciğim, bugünün mevzusu çok utanıyorum efendim. Neyden utanıyorsunuz? Evet. Var mı böyle utanma duygunuzu henüz insanlardan?
1: Vallahi bir tanesini söyledim. Okudunuz zaten. Ha, hanım hamburgeri seviyor. Ama onu ben yedirmiyorum onu.
0: Onu biraz. Yazan sen miydin? Güzel olmuş. Ben şimdi hatırlamayanlar ya da yeni açanlar için söyleyeyim. Serhat diyor ki hamburgeri hanıma yasakladım. Yemiyor. Sağlık durumlarından dolayı mı? Sağlık meselesi
1: ya,
0: mi?
1: Ya çok seviyor. Tabii fast food olduğu için çok fazla yemesini ben de izin vermiyorum.
0: Ama kendin gömüyorsun içeri, değil mi? Terbiyesiz seni. Seni terbiyesiz.
1: Aynen maalesef.
0: Peki arayıp söyle. Gel şu an haberi oldu dinliyorsa da. söylüyor musun akşam?
1: Ya bende öyle bir huy var bir de. Yaptığım bu tarz utangaç şeyleri ister istemez ağzımdan kaçırıyorum, söylüyorum. Ondan sonra bir birbirine de yiyorum.
0: Kötü yalancı söylüyormuş,
1: kaçırıyor. Kötü yalancılardan aynen.
0: Buna benzer mesajlar geldi Serhat'ım. Programın ilerleyen ilk dakikalarında şey demişti o da mesela. Ya aileden ayrı döner yediğimde... İçime diyor şey geliyor diyor. Kendimi kötü hissediyorum diyor. Ya beyler niye kendinizi kötü hissediyorsunuz? O kadar da değil ya. Yani dönerse yeri geldi mi döner.
1: Yani kendin yasaklıyorsun ama kendin yiyorsun. O biraz böyle utanç verici, biraz böyle yüz kızartıcı gibi oluyor.
0: Beter oldu efendim şu an. Kendinizi kötü hissediyorum.
1: Yapacak bir şey yok Fatih Bey, ne yapalım?
0: Serhat Bey belki kendisi de sizden gizli şey yiyordur, hamburger yiyordur.
1: Ya o söylemez de, yer söylemez de. Ben sonradan sağdan soldan duyarım. Onda utanma öyle bir duygu yok o anlamda.
0: Ne dedi karısına? diye.

0: Öğreteceğim seni, öğretmene söyleyeyim.
1: Aynen. Öğretmen bir de kendisi.
0: Oba! Söyleyeceğim seni, öğretmene diyeceğim. Serhat, sınıf başkanı oldu mu hiç? Okulda öyle bir ses tonu. Öyle bir ses tonu var. Sınıf başkanı falan oldu mu hiç okulda diyorum?
1: Oldum.
0: Değil mi? Var abi, ses tonunda var adamın. Var. Öyle bir tınısı var. Peki şey, böyle uyuz bir tip miydin? Nasıldın?
1: Ya çok uyuz bir tip değildim. Genelde nabza göre şerbet veren bir tiptim diyeyim.
0: Abi herkese. Ben geleni geçeni yazıyordum zaten, biliyor musun? Vallahi biliyorum. Hoca da görevimi iyi yapıyorum zannediyordu. Herkes yazmış helal olsun diye. Sonra beni dövüyorlardı ya. Bin diye yazdım ya. Vallahi billahi ya. Çok kötü zamanlar.
1: Ya ilkokul zamanı, o küçük ufak tefek şeyler oluyor maalesef.
0: İlkokulda ilk dansımı ilkokulda etmiştim Serhat. Sen hatırlıyor musun ilk dansını ne zaman ettiğini?
1: Hatırlıyorum, ilkokulda 5. sınıfta.
0: Ha, kimle ettin?
1: Ya o zaman sınıfın böyle herkes tarafından bir popüler kızı olur.
0: Onunla
1: herkes
0: mı?
1: Herkes o kızla dans etmek ister ya. Ve o kız da sonra kırılmasın diye herkese dans eder. Öyle.
0: Doğru.
1: Öyle bir şeydi benimki de.
0: Garibim kızla, evet, herkesin gönlü olsun diye bir dans eder onlarda yani.
1: Aynen. Öyle bir dans benimki de.
0: Eyvallah. Serhat, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sana
1: çok sağ olun.
0: Sticker gönderiyoruz. Sabah,
1: teşekkür ederim. Sabah Umut Hoca'yla seni, akşam da Şevval Hanım'la seni dinlemeye bayılıyorum.
0: Eyvallah, var olasın. Alkışlarla uğurluyoruz.
1: Teşekkür ederim, çok sağ ol. İyi yayınlar.
0: Manisa'dan aradı.

0: lanetlenmesin kalbime.
1: Dur oğlum deli misin ya? Eyüp geldi. Eyüpçüğüm merhaba.
2: Merhaba Fatih Bey, nasılsınız?
1: Taş gibiyim sen.
2: Ben de iyiyim. Süper.
1: Allah iyiliğini versin. Eyüp neredesin?
2: Valla İstanbul'dayım. Bir süreliğine.
1: Hayırdır?
2: Tercih danışmanlığı yapıyorum. Psikoloji danışmanım ben. Tercihleri var biliyorsun.
1: Evet, siz o danışmanlık mı yapıyorsunuz o şeye, öğrencilere?
2: Evet aynen öyle.
1: Ama psikolojik danışman diyor abi bu. Tercih yaparken psikolojinin bir önemi var mı ya?
2: Psikolojik danışmanlar yapıyor zaten bunun işleri.
1: Abi puanın önemi var diye biliyorum ben. Psikolojik danışmanın önemi var ya.
2: E tabi.
1: E tabi cahil olunca insan böyle düşünür dedi. Öyle değil mi? Öyle tonladı yani.
3: Tonlama oydu.
1: E tabi hayvan herif. Hiç işi de bilmiyorsun dedi. Bana dedi, bana dedi.
2: Yok canım estağfurullah.
1: Eyüp öyle peki şey. Ne kadar öğrenci başı, ne kadar alıyorsunuz?
2: Ya ben bir kurumda yapıyorum şu an. Üniversitede.
1: Kurumdan ne kadar alıyorsunuz efendim? Bunu söyleyeyim ben.
2: Yani söyleyeyim mi ya? Şimdi
1: abi söyle ne olacak ya, Allah Allah ya. Ayıp bir şeyse yapma zaten. Söyle gitsin ne olacak ya.
2: Günlük 5000 lira civarına para alıyoruz.
1: Allah bereket versin. Keşke daha fazla kazansınız efendim tabii.
2: Keşke.
1: Peki ne oluyor, öğrenciye şeyi mi soruyorsunuz, hani ne düşünüyorsun, ne hedefliyorsun ya, kafanda ne falan gibi öyle şeyler mi soruyorsunuz?
2: Tabii üniversiteye geliyorlar çocuklar, zaten genelde düşündükleri bölümler oluyor. Hı-hı. Akıllarında. Onlarla ilgili hem geldikleri üniversite, şu an bulunduğum üniversitede düşündükleri yer oluyor mu olmuyor mu, onlara bakıyoruz.
1: Peki mesela 5 farklı. 5 değil mesela 2000 versem şey yapar mısın böyle, okuma okuma okuma üniversitede bir şey yok falan. Ya da mesela öğrencinin puanı kötü. İlk 1 milyona girememiş mesela. Yine ona da mı şey yapıyorsunuz, destek oluyorsunuz?
2: Her türlü destek oluyoruz.
1: Abi özür dilerim böldüm. 1 milyona girememişim Eyüp. Nasıl olacak?
2: 2 milyonluk sırada yerler de var. 2,5 milyona olan yerler de var. Orada da söylüyoruz.
1: Peki gerçekçi davranıyor musunuz? Adam mesela 2 milyona tabii. Girmiş. Yani 2 milyon 1 olmuş. Yani 2 milyon 1. olmuş. Tıp düşünüyor. Ona doğruyu anlatabiliyor musun? Hangi dille anlatıyorsunuz?
2: Tabii ki. Yani olmayacağını düzgün bir şekilde anlatıyoruz. Zaten biliyorlar gelmeden önce.
1: Tamam.
2: Olabilecek yerleri ya genelde şey oluyor. İlginç olan şey oluyor. Hocam işte bir puana baksana ne oluyor, bana ne geliyor.
1: Bize ne olur?
2: Bize ne olur diye. Hocam bize ne önerirsin diyor. Önü açık, hangi meslekler var diyor.
1: Tamam yani... bir canlandıralım o zaman.
2: Tabii.
1: Şevval
2: tabii.
1: Benim annemi canlandırıyor. Senin yanına geliyoruz. Ben de öğrenciyim. Tamam mı?
2: Evet.
1: İlk 2,5 milyona girmişim. 2,5 milyonuncu olmuşum hatta. Böyle tutturmuşum. Tam 2,5 milyonuncuyum. İçeriye girdik. Tamam mı? Kapıyı çalarak giriyoruz içeriye.
2: Evet. Buyurun. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhaba Eyüp Bey. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Seval Hanım, siz nasılsınız?
3: İyiyim ben de.
1: Anne ben çilek yedim.
3: Oğlum bir dakika. Şimdi önemli bir iş yapıyoruz burada. Ya Eyüp Bey, bizim çocuğun tercihleri vardı da.
1: Anne telefonu versene ya. Vallahi azıcık reis kaydı.
2: Evet,
3: oğlum
2: buyurun.
3: Lütfen. Kendisi anlatsın kaç bininci olmuş falan. Ben çok anlamıyorum biliyorsunuz. Konuşmuştuk telefonda.
2: Evet oğlum. Evet Fatih'cim. Çok
1: merhaba.
2: Güzel bir başarım var.
1: Merhaba.
2: Bravo.
1: Teşekkür ederim. Çok çalıştım. 2,5 milyonuncu oldum. Sonunda başardım.
2: Süper. 3 milyon kişi girmişti. 2,5 olmuşsun. O da güzel.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Ne düşünüyorsun Fatih'im? Neler yapmak istiyorsun? Hayallerin neler?
1: Hayallerim makine mühendisi olmak istiyorum ama bilmiyorum, babam çok istemiyor ya. Tekstil mühendisi oluyor babam da, çok arada kaldık.
2: Zaten Fatih'im sıralamanla mühendislik mümkün değil.
1: Makine mühendisi olmuyor mu?
2: Olamıyor ne yazık ki.
1: Tekstil?
2: O da olmuyor.
1: Çevre?
2: Ne yazık ki mühendislerin hiçbiri olmuyor Fatih'im.
1: Ne oluyor?
2: Sana teknisyenlikle ilgili bölümü önersek nasıl
1: ya olur? Ya ben teknisyen istemiyorum ya, anne ya.
3: Hocam biz tıp istiyorduk aslında bizim çocuğa.
2: Olur tabii, biraz daha çalışsa önümüzdeki sene.
1: Hayır bu sene istiyorum
3: bu
1: ya.
3: Sene...
1: Biz size para verdik ama ya.
3: Hiç mi olmuyor yani?
2: Ne yazık ki.
1: Ya para ver. Peki. O zaman parayı geri ver o zaman ya.
3: Oğlum,
1: parayı geri ver o zaman.
3: Aa yok hocam, kusura bakmayın lütfen.
2: Hiç önemli değil, biz alışırız böyle şeyler.
1: Var mı böyleleri, oluyor mu? İyi, parayı geri ver diyenler oluyor mu?
2: Parayı Allah'tan onlar vermiyor. Üniversite veriyor.
1: Şey ya Allah'tan yani.
0: Denetlenmesin kalbime.
1: İyi, Allah sana peygamber sabrı versin. Zor iş yapıyorsun hakikaten. Yani.
2: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ya 20 yıl olduğu için artık...
1: Takmıyorum.
2: Bayağı bir, evet yani alıştık birçok şeyi gördüğümüz için. daha kontrollü bir şekilde, düzgün bir şekilde idare ediyoruz.
1: Dövmeden diyor yani. Dövmeden de şey gönderebiliyorum odadan diyor. Dövmeden odadan şutlayabiliyorum diyor. Peki.
2: Aynen.
1: Çok utanıyorum. Mevzuya bir cevabın var mı?
2: Vallahi yani açtığımdan beri düşünüyorum da hiç aklıma bir şey gelmedi ya.
1: Utanmaz, arlanmazsın. Terbiyesiz insan. Eyüp, çok mutlu olduk aradığına. Var ol.
2: Teşekkür ederim. Ben de aradığınız için çok sağ olun.
1: Eyvallah.
2: Alkışlar. Bu arada oğlum seni çok seviyor.
1: Var olsun.
2: Her sabah dinliyor. Arhan ismi.
1: Ayhan.
2: Gönderirsen Arhan.
1: Ulan ne güzel adı varmış ya. Ayhan adını ben çok beğenirim. Ayhan Karaman. Doğru
2: Ayhan
1: mu?
2: Ayhan değil. Arhan R ile.
1: Arhan.
2: Evet.
1: Arhan'ı da beğenmiyorum ama neyse. Arhan. Arhan ne demek abi?
2: Üstün nitelikleri olan.
1: Adam var ya, girişte de zaten şeyi kazanmış mevzuyu.
3: Kazanmış.
2: İnanılmaz. Bir gün denk gelip konuşursanız gerçekten onun da iletişimi çok güzeldir.
1: İnsan ismini yaşatır derler. O çocukta var mı öyle belirtiler?
2: Var var.
1: Güzel.
2: İletişim çok kuvvetli.
1: Maşallah. Yolu açık olsun inşallah. Kaderi bahtı güzel olsun.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Yok, çok yanaklarımdan öpüyorum. Sticker'ı ona gönderiyorum zaten.
2: Ya, süper. Çok sevindim.
1: Bak, üstün yetenekleri olan adam, bak çocuk ismini yaşattı. Bağlanmadan sticker kazandı.
3: Kazandı.
1: Bir üstün yetenektir abi bu. Çocuk daha bağlanmadan kazandı. Millet bağlanıp kazanamıyor.
2: Öyle.
1: Eyüp, görüşürüz.
2: Görüşürüz arkadaşlar.
1: Alkışlarla oluyoruz. Bang bang. No filibuster. Cut through the no. Ne oldu, kafan yandı değil mi?
3: Yandı.
1: Ben Şevval'e saat o 19 arasında, yani yeni saatin başında bir şey sordum. Onu düşünüyor şimdi. Bizim Şevval sıkı bir Metallica dinleyicisi.
3: Evet.
1: Çok sıkı ama yani biz aralarda hep böyle konuşuyoruz onunla. Sohbet ediyoruz falan. Sonra ben ona bir soru sordum. Aklı gitti. Şu anda onu düşünüyor. Onu herkes bulamaz da. Buldun mu?
3: Buldum.
1: İmkanı yok. Google'lamışsındır. Vallahi Google'lamışsın.
3: Gerçekten.
1: Söyleme tamam, sakın. Dinleyicilere de sorayım. İyi, sıkı Metallica dinleyicileri varsa onlara sormuş olayım. Bilene de sticker veriyorum.
3: Tamam.
1: Dur, hemen sorayım hatta ya. Bir dakika, şöyle sorayım. Çok kısa bir bölüm yapacağım bunu sadece. Bekle.
3: Tamam. Ama çok zor, biliyor musun?
1: Zor. Şimdi size bir melodi dinleteceğim. Bu melodi Metallica'nın hangi şarkısında var? David Bowie'nin bir şarkısından bir bölüm. Bu zor bir sorudur mu? Sağlam, sıkı metalciler bilir. Lütfen, rica edeceğim. Bekle, şimdi bölümü bulayım önce. Heh, şurası, evet. Şimdi şarkının bu bölümü Metallica'nın bir şarkısında kullanılmıştır efendim. Hatta kendileri yaftalanmıştır, hırsızlar diye. Halbuki bir selam çakmadır. Bu olan bir şeydir. Veriyorum efendim, hazırsanız.

0: Buraya kadar. Bu sample'ı kullanmışlardır. Acaba bilen var mı? Varsa helal olsun lan diyeceğim. Vallahi helal olsun diyeceğim. Zordur, zor sorudur.
1: Zordur. Çok zor soru.
0: Efendim. Sen birine selam çakacaktın. Kimdi o?
2: Evet, ben bugün bir taksici abime selam çakmak istiyorum.
0: Evet,
2: bugün
0: bu bölümü tanıştım. Yapıyorduk. Sen bu bölümü bıraktın.
2: Evet. Bugün tanıştım kendisiyle. Tamam. Artık o da bizim bir dinleyicimiz oldu.
0: Adı neymiş?
2: Adı Fikret Arslan.
0: Fikret Arslan. Evet. Okul müdürü lan, bu taksici olamaz ya. Ya da okul.
2: Okulun
0: Fikret Arslan ilk öğretimi. Fikret Arslan ilk öğretim okulu.
2: Değil mi? Öyle bir isim yani gerçekten. Bir de eşi Sinem Arslan'a benden çok selamlar.
0: Sinem Arslan müdür yardımcısı. Evet. Oğlum.
2: Kimya öğretmeni gibi değil mi?
0: Sinem Arslan'a gidin deyin ki hocam bizi dövecek misiniz diye. Gidin söyleyin bakayım.
2: Kendileriyle bugün tanıştım.
0: Selamlar kendilerine.
2: Çok selamlar kendilerine.
0: Nerede tanıştın?
2: Takside.
0: Buraya taksiyle mi geldi?
2: Evet.
0: Allah Allah. Şirketin ulaştırması var.
2: Belli bir yere kadar taksiyle geldim. Metrobüsü.
0: Ne oldu ki? Bugün... Almadılar mı bugün?
2: Hayır hayır. Şöyle, Yeni Bosna'da buluşuyoruz biz sabahları. Yeni Bosna durağına kadar da benim birazcık yolum var.
0: Evimden. Oradan oraya taksiyle mi geldin?
2: Evet. Çok üşendim.
0: Ulan iki adım oradan orası ya.
2: Ya ne yapayım?
0: Bugün öyle. Bugün öyle bir havandasın.
2: Çok nemli. Hmm.
0: Çok mu
2: ben
0: nemli?
2: Ben eriyorum.
0: Anladım. Bu arada hiçbir dinleyicimiz bilemedi. Onu söyleyeyim. Evet. Ali Kurşunlu telefonun arkasına Alem FM sticker'ını yapıştırmış. Çok da güzel görünüyor be. Ali! Ali'nin telefonun arkasında Alem... Onu bana gönderir misin? Bunu paylaşmak
2: Tabii
0: istiyorum.
2: Tabii ki de.
0: Ali Kurşunlu telefonun arkasına sticker'ı yapıştırmış. Çok da güzel olmuş be. Vallahi. Söylesene diyor. Hangi şarkı? Master of Puppets. Değil. Değil efendim. Değil.
2: Değil mi?
0: Arkadaşlar bu şarkıyı sormuyorum ki ben. Bu şarkıyı sormuyorum ben yahu. İnsanlar şarkıyı yazmışlar. Bu sample Metallica'nın bir şarkısında var.
2: Master of Puppets değil mi ya?
0: Sus kız bir dakika. Evet. Ali'yi bırak, buna bak. Bakayım efendim. Evet bakayım. Oo, bu dinleyicimizinki de çok güzelmiş. Bak gördün mü? Sabitleyeyim, onu da gönder bana.
2: Tamam.
0: Onu da gönder. Sabitledim. Ulan ne güzelmiş yahu. Stickerları ne güzel kullanıyorsunuz. Telefonların arkasına yapıştırılmış. Nanaito Fişto var. Bir de açsana kapıyı be ya. Onu yapıştırmışlar. Bunları istiyorum. Stickerları nerede kullanıyorsunuz? Onların fotoğrafını gönderin bana. Bunlar çok güzel ya. Doğru. Cevap Master of Puppets'tı. Doğru bildiğiniz efendim. Tebrik ediyorum. İçinizden iki dinleyiciye de sticker gönderelim efendim. Bravo. Tebrikler. Sağlam dinleyiciler var aramızda. İyi Metallica dinleyicileri varmış. Peki. O kadar Metallica dedik. Bir tane yüksek sadaka çalalım efendim. İki dinleyiciye ihtiyacımız var. WhatsApp'tan ara beni Keltoş yazmanız yeterli. Ya da sizi aramamızı sağlayacak türlü şakalar. 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattı. Şu stikerleri paylaşayım ben de Instagram'da. Çok güzelmiş.

0: Yaşar'cığım iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar tatlım.
0: Gözde Hanım merhabalar, orada mıyız efendim?
2: Merhaba, buradayım.
0: Nasılsınız Gözde Hanım?
2: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Sağ ol, adam bana tatlım dedi, korktum sizi de aldım yani.
2: Ben de bir ses gelince dedim ki yanlış yere bağladılar galiba. Göz, kapatayım.
0: Yok, doğru da maalesef.
1: Güvenlikten Yaşar ben, Gözde Hanım buyurun.
0: Evet, Yaşar neredesin?
1: Gaziantep'teyim canım.
0: Gözde Hanım siz neredesiniz efendim?
2: Aydın'da, otobandayım şu anda.
0: Ama sonuna bir şey eklemeniz lazım canım. Patiko, bibişim falan.
2: Tatlım.
0: Emekli. Ne emeklisisiniz Gözde Hanımcığım?
2: Evde emekliyim. Eşim sayesinde emekli oldum.
0: Ay dışarıda... Zengin koca. Severiz. Zengin koca severiz.
2: Gezdireni yedireni.
0: Gezdireni yedireni ne ya? Onun devamı mı var Gözde? Söyleme sakın.
2: Yok söylemem.
0: Gezdireni yedireni emekli edeni var ya. Beni derin beyler.
2: Eşim de yanımda şimdi araçta.
0: Ay.
2: Ama beni dinleyemiyor.
0: Nasıl dinleyemiyor? Aç hoparlörü aç. Duysun, ismi ne eniştemizin?
2: Bir dakika açıyorum. Serdar.
0: Serdar abi beni emekli et. Serdar abi.
1: Emekli ben çok zor oldum. Seni nasıl yapayım?
0: Emeklilikte Serdar'a takıldım.
1: Seni çok seviyorum. Haberin olsun.
0: Canımsın Serdar abicim. Çok teşekkür ederim. Yolun bahtın açık olsun. Yoldasınız. Hemen telefonu kulağımıza alalım Gözde Hanımcığım.
2: Evet aldım.
0: Evet. Yani emekli oldu ve aramızdan ayrıldı olmasın çünkü. Telefonu evet. Kulağımıza Allah muhafaza. Allah muhafaza.
2: Allah muhafaza. O bana lazım daha.
0: Tabii. Yedireni içireni.
2: Ay çok iyisiniz ya. Başım ağrıyordu. Geçti sayenizde.
0: Oh şükürler olsun. Amacımıza ulaştık efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Gözde Hanımcığım çok utanıyorum. Mevzu bu efendim. Çok utanıyorum.
2: Çok utanıyorum. Genelde utanmam ama niye utanayım?
0: Deme yani biri emekli ediyor sizi.
2: Ne utanacağım ya?
0: Ne utanacağım lan, kocam utansın, ben de utanıyorum.
2: O kadar.
0: Hiç aman.
2: Her şey sorumlusu o. Ben utanmıyorum.
0: Bitti. Peki emekli oldunuz ya, yeni mi oldunuz bu emekliliği yoksa yıllarda 40 yıldır Aa, emekli değildir
2: herhalde. Yok 46 yaşındayım.
0: Aa çok gençsiniz efendim.
2: Evet.
0: Yaşınız 70 falan geliyor şey sesiniz.
2: Ay çok ben teşekkür ederim.
0: Yani olgun geliyor anlamında dedim. Yaşlı değil evet. Olgun geliyor.
2: Olgun olur ya. Çok sağ olun. Allah sen kocam dinlemiyor.
1: Gözde Hanım kibarlığından teşekkür etti Fatih ama bana kalırsa sövdü yani içinden.
0: İçeriden giydirdi, fena giydirdi.
2: Söylememem gereken cümleler var o yüzden.
0: Neyse ki Serdar abi bizim yanımızda, sorun yok. Siz seni seviyoruz dedi Serdar abi.
2: Çok yaşa.
0: Serdar Baba. Benim için Serdar Baba'dır o yani.
2: Kızım istedi sizi aslında.

0: Ne, ismi ne kendisinin?
1: Zeynep Eylül.
0: Zeynep Eylül. Türkiye'nin en genç emekli olan öğrencisi sevgili dinleyiciler. Baba tarafından emekli.
1: Evet kendisi. Çok şükür.
0: Serdar'ım peki Serdar'ım emekli mi? Ya sizi emekli etti de kendi emekli.
1: Serdar'ım emekli o da emekli. Hayır. Ama çalışıyor hala. Emekli olsa da çalışıyor. Anca işte yetiştirmeye çalışıyor. Ne
0: tabii yedireni içireni çok olduğu için tabii çok.
1: Çok
0: tabii.
1: Yolunuz düşerse bekleriz sizi de yedirelim.
0: İnşallah. Neredesiniz Aydın'a, siz? İzmir'de mi? Aydın'da.
1: İzmirliyiz aslen ama şimdi işinden dolayı Aydın'dayız.
0: Eyvallah. İyi yolculuklar efendim.
1: Bekleriz her zaman eğer, başımızın üstüne.
0: Sağ olun. Serdar abimiz eğer ihtiyaç sahibi radyocuyu emekli etmek isterse ben burada hazırım.
1: İhtiyaç sahibi radyocuyu emekli etmek ister misin?
0: İster mi?
1: Eder etmez mi? 32 dişini gösterdi Eder.
0: Selamlarım yine. Podcast'ten dinletirsin burayı gözle sonra.
1: Tabii ki dinletiyorum.
0: Eyvallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Alkışlarla uğurluyoruz. İyi yolculuklar diyoruz. Kazasız belasız gidin inşallah.
1: Teşekkür ederim. Sizlere de kazasız belasız yayınlar.
0: Sağ olun. Yaşarsan gitme bekle. Gözde Hanım'ı uğurluyoruz. Var olsun.
2: Tamam.
0: Hoşçakalın efendim. Yaşar'cığım çok utanıyorum. Neyden utanıyorsun? Var mı utandığın bir şey?
3: Müşterim utanması gerekirken ben utanıyorum. Hı-hı. Şimdi bir müşterimi ziyarete gitmeden önce telefon açıyorum. Cevap vermiyor telefona. Hı-hı. Ama işletmeye çok yakın olduğum için de samimiyetten dolayı direksiyonu çeviriveriyorum. Beni karşısında görünce o utanıyor ama ben de şey abi vallahi kusura bakma samimiyetten ben geldim falan ben eğilip bükülmek zorunda kalıyorum.
0: Şey oluyor mu peki böyle mala bağlama diyorum. Anlık bir mala bağlama olur mu? Oluyor mu o böyle?
3: Tabii ilk önce boş bir bakış oluyor zaten olur, yani. Az evvel açmamış ya telefonunu senin zaten.
0: Evet utanıyorsun. Onun yerine sen utanıyorsun yani.
3: Ve karşısında görüştüğü kimse yok. Yaptığı başka bir iş yok. Yani telefona cevap vermemiz için bir sebep de yok gibi gözüküyor.
0: Şey var telefonu niye açmazsın? Müsaitsin.
4: Hiç konuşmak istemiyorum.
0: Ya böyle bir sebep var yani.
4: Kesinlikle. Tabii.
0: Şimdi Yaşar'cığım ben de onu diyeceğim. Mesela konuşmak istemiyordur abi seninle olamaz mı?
3: Ya tabii ki muhakkak olabilir ama ticaretimiz var yani.
0: Konu para diyor. Para diyor o konu. O yüzden diyor anladım.
4: O başka.
3: Para isteyeceğim için korkmuş olabilir belki.
0: Olabilir. Yaşar'cığım sana sticker göndermiyorum. Sen de 1 milyon tane falan olması lazım. Sen bizden sticker kazan. Yaşar bizim çok eski dinleyicimiz. Bilmeyenler için söyleyelim. Yani Galip Ela'dan biri dinliyor adam. Çok eskidir yani.
3: Bize belalı İstanbul'a geldiği zaman radyoya geliyor değil mi?
0: Eyvallah bekleriz her zaman. Yaşar'cığım senin yerin bizde çok ayrı. Çok çok iyilikperver bir dinleyicimizdir. Yaşar abiye şeyi de söyleyelim de sen emekli misin abi bu arada?
3: Prim gün sayımı doldurdum ama henüz emekli olamadım.
0: Serdar abiyi ara. Serdar abi halleder. Tamam mı? Tamam çok öpüyoruz. Yaşar.
3: Numarayı paylaştın
0: mı? Numarayı açacağım ben sana. Yaşar Kara alkışlarla oluyoruz Yaşar'ım görüşürüz.
3: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Serdar abi beni de emekli etsin yazmış. Mesut hemen altında Yeliz Hanım yazmış. Serdar Bey'in numarasını alabilir miyim? Hemen altında Ekrem yazmış. Ekrem Bey diyor ki abi 2 günüm kaldı emekli olmaya demiş efendim. Serdar abiyle tanışmak istiyorum. Oğlum 2 gün kalmışsa niye tanışıyorsun ya?
4: Kendini hallet.
0: Kendini hallet. Bizim gibilerin ihtiyacı var ama senin ihtiyacın yok ki. Allah Allah ya. Çocuk için emekliliği mi beklemiş? O ne kadar güzel. Erken işte emekli olmuş diyor efendim. Değil mi? Ne kadar güzel. Kızı çok şanslı kızı.
4: Kesinlikle.
0: Kızı çok şanslı.
4: O da 8 yaşında olmuş galiba.
0: Maşallah. Bilinçli aileler. Erkenden evet. Sigorta girişini yapayım da şey olmasın bari evet. Demiş. Peki yayına bağlanabilir miyim? Tabii efendim. Banka hesabınızda yeterli meblağ varsa. Tabii ki bağlanabilirsiniz. WhatsApp'tan ben müsaitim yazmanız yeterli. Dönüşte 2 dinleyiciyi daha yayına dahil etmek isteriz efendim. Bu kadarcık. Sadece 2 dinleyicilik yerimiz kaldı. Şey gibi oldu değil mi? Lahmacun dükkanı gibi oldu.
4: Evet.
0: Şunları kapatayım bir dakika. Şunu kapatayım. Bunu da kapatayım. Ctrl X yapayım. Buradakileri buraya taşıyayım. Bunu buraya aldım. Bunu buradan kapattım. Şunu şöyle şuraya aldım. Play'e basınca çalması lazım.
5: Bu bir reklamdır.
6: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart Lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Şef Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kuru yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Kimsesizlerin kimsesizliğim, kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım, yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim, dertliyim. Aşıkların aşkıyım, aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.
1: Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli bir isimdi. Samet Yıldız bizi trip atmış. Samet abiciğim, üzdün bizi yahu. Olur mu öyle şey ya? Her şey için hakkınızı helal edin. Hiç mesajım okunmadı deyip veda mesajı yazmış. Samet Yıldız, aramızdaki diyalog bu mudur ya? Bu beni çok üzdü şu anda Sametciğim. Yapma bunu. Merve Karasu. Merve, orada mısın?
2: Buradayım.
1: Yanına bir de Zahit mi geldi? Zahit, orada mısın? Düştü mü Zahit?
3: Buradayım Fatih Bey.
1: Zahit, araç kitini kapatalım. Telefonu kulağımıza alalım. Sesin çok kötü geliyor. Abi. Evet, çok hızlı. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Merve'nin mesleğini bulacağız Zahit.
3: Tamam.
1: Harika. Şimdi hazırsanız soruları soruyoruz. Sevgili dinleyiciler, ilk bilen, ilk 3 dinleyicimiz, bilen ilk 3 dinleyicimiz stikerleri alır. Bu arada stikerleri nasıl kullandığınıza dair fotoğrafları gönderdiniz ya, bir kısmını paylaştım sosyal medyadan. Çok güzel görünüyorlar. Merveciğim, hazırsan başlıyoruz. Zahit'ciğim başlıyoruz. 3, evet. 2, 1... Merve, yaptığın işi yapanlar aylık ne kazanıyor? Yani neyle ne arası, bize aralık ver bize.
2: 1000 lirayla 3 milyon arası kazanıyor.
1: 3 milyon dolar diyelim mi? Hatta öyle diyelim.
2: Tabii,
1: öyle
2: tabii,
1: diyelim.
2: Tabii.
1: Öyle diyelim. Zahit'cim, sorabilirsin soruyu. Zahit, bizi tanı eyleme, kurban olayım ya. Seri biraz ya Zahit.
3: Sesiniz gitti. Yayına da geç katıldım. Soru olarak ne soracağımı şu anda düşünüyorum.
1: Sesin çok, o kadar uzaktan geliyor ki gram zevk almıyoruz konuşmandan. Telefonu kulağına alırsan düzelecek ama. Sen sor Şevval'cim, Zahit sorana kadar.
4: Bu mesleğin bir okulu var mı? Bir eğitimi var mı?
1: Var mı Merve?
2: Evet var. Şu an üniversitesinde okuyorum. 22'sinde de sınavım var. Ne olur geçeyim artık, bitsin şu bölüm.
1: Amin diyen dilleri geri çevirme yarabbi. Merveciğim, peki bu işi yapıyorsun ya. Radyasyona bulaşma ihtimali kaç? Yüzde kaç?
2: Bence çok çok az. Çünkü telefondan gelen radyasyon düşündüğünüz kadar...
1: Kız, kopya verme! Kopya verdin şu anda! Tamam, işi telefonla diyelim o zaman. Ha, hadi, evet. Hadi öyle diyelim bari, madem bari. Tamam. Zahit'cim, buldun mu?
3: Yani... Bir tık zorlandım. Tahminlerim var ama şimdi kazanç olarak 1000 lirayla 3 milyon
1: dolar
3: falan.
1: Neyse, söyleme Zahit. Söyle. Soru sor sen, söyleme şimdi. Soru soralım biraz daha, dinleyicilerimiz bulsun.
3: Peki bu işi yaparken sabah mesaiye gittiğinizde bir iş elbisesi giyiyor musunuz?
1: Aha, var mı iş elbisen Merve?
2: İş elbisem yok ama giyenler var.
1: Allah Allah, bunun kıyafeti mi varmış?
4: Ben İlginç. De bilmiyordum.
1: Finalde soracağım onu, merak ettim.
2: Ben yok. Neyse, tamam.
1: Yok, çok bilgi, çok detay verme. Bilen var mı bakayım şöyle bir hemen. Efendim, telefoncu demiş. Yok ya, ne telefoncu? değil. Avukat değil. Çağrı merkezi çalışan değil. Peki. Ben sorayım. Ben kimde
4: sıra?
1: Sen de sıra. Sor bakalım.
4: Bu işi yapanlar daha çok kadın mı yoksa erkek mi?
2: Bunun belli bir ortalaması yok. Sadece iyi para kazandırıyor diye şu an herkes bu işe girmenin peşinde.
1: Peki bu işi yapıyorsun ya, çok ünlü birinin, nasıl sorulur ya bu? Çok ünlü biriyle de çalışma ihtimalin de var değil mi?
2: Tabii, portföyünü genişletirsen çok, neden olmasın?
1: Tabii.
3: Buldum sanki.
4: Doğru.
1: Bulmuş gibi sanki. Zahit, söyleme lan. Bulduğunu anladı, hissettim biliyor musun şu anda? Zahit buldu bence de. Zahit, bir soru sor o zaman. Bulduysan ona göre sor.
3: Bu işte komisyonlu çalışıyorsunuz değil mi?
2: Yani buna komisyon demiyoruz biz. Yaptığımız hizmetin bedeli diyoruz.
1: Ağzını topla diyor yani.
2: Komisyon başka bir şey.
1: Yok, bulamamış. Zahit bulamamış. Şevval sor.
4: İnsanları bir şeye teşvik ediyor musunuz?
2: Evet, ediyorum.
1: Şimdi Zahit dedi ki yatırımcı bu.
4: Evet.
1: Kesin yatırımcı. Zahit, öyle düşündün değil mi?
3: Yani şimdi 1000 TL ile 3 milyon dediğiniz zaman aklıma hanımefendinin dediği gibi hizmet bedeli diyelim.
1: Evet.
3: Tavan ve taban oranları var, onlar aklıma geliyor.
1: Şöyle,
3: maaş kesinlikle değil.
1: Şöyle söyleyeyim Zahit'ciğim. Sen fotoğrafçısın ya Kocaeli'de. Nerede bu, evet, arada Kocaeli'de neredesin?
3: İzmit.
1: Ya İzmit merkez mi?
3: Evet.
1: Anam, bizim oradan arıyor bizimki.
3: Biliyorum.
1: Şöyle,
3: tabanları Sabahları dinliyoruz sizi, akşamları dinliyoruz. Hanımı işe bırakmaya giderken
1: var
3: böyle.
1: Var ol. Zahit senin işle paralel bir iş yapıyor. Öyle bir kopya vereyim ama söyleme sakın ne olduğunu. Yani Merve'nin
3: yani eğlence yaptı sektörü.
1: Diyebiliriz. Evet, fotoğrafla işiniz var değil mi Merve Hanım?
2: Evet var.
1: Video ile işiniz var mı?
2: Kesinlikle var.
3: Abi gayrimenkul işte tamam.
1: değil gayrimenkul değil. Peki yaptığın işi dünyanın herhangi bir yerinde yapabilir misin Merve?
2: Kesinlikle yapabilirim.
3: Gayrimenkul işte.
1: Gayrimenkul abi ya, ne gayrimenkul ya?
4: Bir yerlere davet ediliyor musunuz bu işiniz dolayısıyla?
2: Davet edilenler var. Ben henüz net bu konuda para kazanmaya başladım diyemem. Çok küçük küçük.
1: Yani küçük küçük kazanıyor.
2: Çerez.
1: Çerezlik. Peki efendim. Peki ya herkes gayrimenkul yazıyor. Arkadaşlar gayrimenkul değil. Değil gayrimenkul değil.
3: Bir tahminde daha bulunabilir miyim?
1: Bulduğun için hadi tamam bulun bakayım neymiş?
3: Network marketing.
1: Yok değil. Değil.
2: Gayrimenkulün okulu mu var?
1: Biri telefona vuruyor orada. Vurma çocuğum. Kim o telefona vuran? Zahit'tir kesin ya.
3: Hayır ben değilim. Ben aracımı kenara çektim. Tek başımayım. Sizi dinliyorum.
1: Merve sen mi vuruyorsun telefonu?
2: Yok ben mutfaktayım. Pasta yapıyordum. Olduğu gibi bıraktım her şeyi. Seninle konuşuyorum.
1: Ben vuruyormuşum. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Şevval sor.
4: Peki bu mesleği illa bir ofis içinde mi yapmanız gerekiyor yoksa farklı farklı mekanlarda da yapabiliyor musunuz?
2: Hayır istediğiniz her yerde yapabiliyorsunuz.
1: Her yerde. Zahit var mı sorun? Zahit?
3: Duydum buyurun. Soru ne sorsam diye düşünüyorum.
1: Ya bu o var ya bak yemin ediyorum bu şu an ne yapıyor biliyor musun? Motoru açmış orada tamir de yapıyor. Zahit.
3: Şimdi vardiyalı bir işiniz mi var diyeceğim. Hanımefendi mutfakta bir şeyler yapıyorum dedi. O soruyu sorarsam zaten cevapsız bir manasız bir soru olacak.
1: Uyanık bir Zahit.
3: İş tahmini olmayacak orada yani.
1: Güzel evet öyle bir iş değil zaten efendim. Ben bir tane sorayım o zaman. Merve Hanımcığım. Bu işinizi yaparken kendi cep telefonunuzu da kullanıyor musunuz aktif?
2: Evet kullanıyorum.
1: Peki bu işi yaparken bana çıkardığınız bir sesi söyler misiniz efendim? Cümle olur, ses olur, efekt olur, bir şey olur.
2: Ceza falan alırsın ama. yani ses değil de.
1: Ceza alıyorum ya.
2: Hadi canım oradan diyelim.
1: Hadi canım orada. He. Tamam. Hadi canım oradan değil ama diğeri.
2: Tabii.
1: Zahit
2: yok
1: buldun mu?
2: Falan.
1: Zahit buldun mu?
3: Yani hala tahmin etmeye çalışıyorum.
1: Emlak oğlum yok değil emlak değil. Influencer yazan var. Efendime söyleyeyim fotoğrafçı, menajer.
3: Ben bir şey söylemek istiyorum.
1: Bir dakika.
3: Parçaları bir toparlayayım.
1: Dur bekle yani... bekle tahminleri bir okuyayım sonra sana döneceğim. Matbaa, influencer. Arada bilenler var bu arada. YouTuber çok gelmiş. YouTuber. Değil YouTuber değil. Efendime söyleyeyim. Pastacı değil. Karım yazmış. Bildin mi? Bildin karıcığım. Bilmiş. Grafik tasarım yok.

0: Hadi bakalım Zahit, söyle bakalım.
1: Şimdi parçaları birleştiriyorum tamamen. 1000 TL ile 3 milyon arası bir kazanç var. Vardiyalı bir iş değil. Personel kıyafeti var mı yok mu giyen de var, giymeyen de var dedi. Gayrimenkul tahminini bulunduk. O değil dedi. Burada tıkandım ya.
2: Evet gelmesin kalbime. İlmek ilmek.
0: Merve bir kopya versene işinle ilgili bize. Bir cümle söyle, cümle.
3: Cümle söyleyeyim.
1: Mesela sözleşme var mı bu işte?
0: Yok.
3: Tabii var.
0: Var mı
1: sözleşme? Gayrimenkul abi.
3: Tabii var. Karşılıklı sözleşme yapılıyor.
0: Yapılıyormuş ha.
3: Bir cümle söyleyeyim. Yapay zeka.
0: Yapay zeka. Evet, yapay zeka kullanıyor. Aktif kullanıyor.
3: Peki.
0: Tabii. Peki efendim. Twitch yayıncısı, seramik ustası, iç mimar, nö.
3: Aslında birkaç tane bilen vardı. Yani iki yönlü bir şey.
0: Ya. Burada ne yazıyorsa onu kabul ediyoruz. Ama onu bilen de var. Yani öyle yazan da var.
1: Bu sefer tahmin edebilir miyim?
0: Zahit'cim sendeyiz.
1: Forex yatırımcısı olabilir mi?
0: Ya Zahit kapat Allah aşkına, telefonu kapat, kurban olayım ya. Ya emlak ya şey diyor ya. Yok değil ya, değil. Dolandırıcı mı demiş? Değil efendim, değil. Düğüncü değil. Merve Hanım. Mesleğinizi artık söyler misiniz? Ne iş yapıyorsunuz efendim?
3: Sosyal medya uzmanıyım. Aynı zamanda ufak çaplı influencer.
1: Fatih Bey.
0: Zahit şunu bilemedin ya.
1: Ya benim aklıma geldi. Reklam tasarım falan diyeceğim de olmadı. Hani siz dediniz ya böyle bir geliriniz var mı diye. Arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Şimdi soruyorum diye.
0: Ya sosyal medya uzmanı ama bayağı bilen var bu arada ya. Yani
1: evet, abi bayağı. Şimdi sen dedin ki senin işine paralel dedin. Reklam tasarım diyorum, sosyal medya diyorum. Hani konuşmalardan da o değil ulan diyorum kendi kendime falan böyle.
0: Yeni kendine şey ulan mı diyorsun? Merve peki çalıştığın markalardan böyle büyük büyük markalar yok. Ha yeni başladım dedi değil mi? Daha yeni
3: başladım. Aslında yeni başlamadım. Ben sosyal medyayla çok uzun zamandır ilişki içerisindeyim ama hani aktif olarak bir böyle bu işin içine giremedim. Sonra dedim ki ben bunun bir okulu varmış, bir üniversite bölümü varmış madem, ben bunu bir okuyayım dedim. Şu an onu okuyorum. Son 3 dersim kaldı. Onu vereceğim Allah nasip ederse bu
0: İnşallah.
3: Ay. Ve mezun olacağım. Sonrasında yani birkaç firmayla çalışmışlığım var ama çok büyük firmalarda çalışmanız için aktif sahada olmanız lazım. Ben 38 yaşındayım, 2 çocuk annesiyim. Evden
0: yok artık.
3: Çalışmam lazım. Evet.
0: Abo.
3: O yüzden aktif bir şekilde sahada olamıyorum ne yazık ki.
0: Evet. Bayağı da dertli misin? Yarım saattir anlatıyorsun yani. Bıraksa bir 40 dakika daha bize panel verecek burada ya. Efendim ben aslında çok zorluklardan geçtim. Anca bu yola geldim ve sonunda okulu kazandım ve başarıya ulaştım falan.
3: Ben sosyal medyayı biliyordum. Sosyal medya ortada yoktu. Sosyal medyayı benim bilgimin üstüne kurdular desem yalan olmaz da işte kocam bırakmadı. Olur mu canım, aleme video çekeceğim. Alem görecek. Alem diye. Onlar da bir türlü göremedi. Kimse o alem.
0: Koca da versene şu kocanı bir versene telefonu Allah aşkına.
3: Sen de.
0: Kız size ver, senin çenen çok düşük, sen kocanı ver ya. Kocanı verir misin telefona lütfen?
3: Al hocam.
4: Efendim.
0: Kocası nasılsın?
4: Merhabalar Fatih'im, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim. Abi ismin neydi?
4: Serdar.
0: Serdar abi Allah sana kolaylık versin. Çok zor, çok zor. Bir dokun bir ah işit resmen.
1: Serdar değil miydi emekli eden?
4: Ne? Evet işte o yüzden mesaj atmıştı.
0: İsmini Serdar'dı değil mi?
4: Evet.
0: Serdar. Serdar abi hanımefendi çok aktif. Belli ki başarma şeyi de var. Ne derler? Başarı hırsı da var yani. Kızın evet. Önünü kapatma. Benim canımı sıkma. Elimizden de buradan ne gelirse biz de ona destek vermek isteriz. Belli ki çok istekli arzulu. Okulunu okumuş yani, öyle alaylı yapayım dememiş. Tebrik ederiz kendisini.
4: Teşekkür
0: bravo.
4: Teşekkür ederim.
0: Bravo.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun, emeklerinize sağlık.
0: Eyvallah. Bir de bizim Zahit var. Ona da merhaba de bari. Orada bizim Zahit. Zahit'ciğim.
4: Merhaba Zahit Bey.
1: Merhaba Serdar Bey.
4: Nasılsınız?
1: Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız?
4: Vallahi gayrimenkulcü olmasını isterdim ben de, iyi sağ olun. Yani gönlüm gönlüm çok isterdi ama ağzından bal damlıyor. Yani gönlümden geçeni söyledim ben. Böyle içim yiyerek dinledim.
0: Bir yan dostluk doğuyor. Bir dostluk doğuyor. Beyler sürem kalmadı. Kapatmıyorum. Arkada konuşun siz hattın arkasına. Tamam mı?
4: Bu dille, bu çeneyle isterdim. Evet.
0: Merve'nin işi Serdar ve Zahit. Müthiş üçlülerdi. Üçüne de ikisine pardon sticker gönderiyorum. Alkışlarla uğurluyorum. Babalar var olun. Görüşürüz. Eyvallah.

0: görüşürüz. Hoşçakal. Kolay gelsin Merve.
1: Teşekkürler.
0: Kısa bir ara, aradan sonra veda için buradayız efendim.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Etmiyor. Ne alakası var? Sonuna geldik. Bitiriyoruz yani. Ben şurada olmasam şu kadar insanları kandıracaksınız. Yazıklar olsun ya. Radyoda yanlış anonsa hayır. Kampanya başlatıyorum kardeşim. Abi bugün ne sıcaktı? Seni dinlemeyi unuttum yazmış Kemal. Sıcaktan beni dinlemeyi mi unuttun? Ona soruyor lan. Çok ilginçmiş.
4: Sıcak havalarda radyolar hep aynı şarkıları çalar sevgili dinleyiciler. Dikkat edin. Yani Emre Altuğ sıcak, daha da sıcak olacak. İşte Ajda Pekkan ara sıcak. Başka ne var mesela?
5: Simge önümüz yaz.
4: Önümüz yaz falan. Ya biraz yenilik be kardeşim ya. Allah Allah. Gerçekten sıkıldım artık ya.
5: Haklısın biliyor musun?
4: Yani... Hep aynı şarkılar. Bugün bir radyoları gezdim. Emre Altı sıcak. Bilmem ne. İşte önümüz yaz. Sezen Aksu'nun yaz şarkısı yine.
5: Yaz.
4: Ya biraz yenilik be kardeşim. Şu şarkılar neden çalınmıyor güzel kardeşim ya?
6: Çok hayır duranmaz. Cayır cayır yanaydı. Anam burası. Anam burası.
4: Bakın ne diyor sanatçı? Cayır cayır yanayı anam burası.
6: Çok hayır duranmaz. İşte bunda vermedi. Çok salım duranmaz. Çok hayır duranmaz. Cayır cayır yanaydı anam burası.
4: Yenilik ya biraz.
5: Evet.
4: Kemal'cim sana çaldım. Veda zamanı. Efendim Uğur'dan mutfaklarını yenilemek isteyenlere harika bir kampanya var. Acaba nedir dediğinizi duyar gibi oluyorum. Şöyle ki Ancaster ocağınızı ve Ancaster fırınınızı tam 9170 lira... Yani eğer alırsanız Ancaster ocağınızı ve fırınınızı 9170 lira değerinde bir davlumbaz hediye kazanıyorsunuz. İstediğiniz renkte de seçebilirsiniz efendim. Son gün 15 Ağustos bir Uğur bayine gidebilirsiniz. Uğur'un web sitesinden alabilirsiniz. Seçili bankalarda da 9 aya varan taksit fırsatı var. Asla kaçırmayınız efendim. Yerli ve milli markamız Uğur Derin Dondurucu'ya ve tüm ekibine selamlarımızı çakıyoruz, gönderiyoruz. Var olsunlar. Hadi gidelim artık. Şevo çok teşekkürler. Haydi gidelim haydi.
5: Ben teşekkür ederim. Çok evet. Keyifliydi.
4: Efendim dur bakayım. Evet. Samet Yıldız abimize bugünkü programı armağan ediyoruz. Onun mesajlarını biraz görmemişiz. Uzun yıllardır yazıyormuş. Biz de abi gerçekten çok özür diliyorum. Yani sadece mesajları okusak programın 15 saat olması lazım. Bağışlayın. Asla kasıtlı bilerek yapmayız. Böyle rastgele tıklıyoruz işte yani. Yani adımız Hıdır, elimizden gelen budur. Daha iyi bir yöntem varsa söyleyin, onu deneyelim. Kusura bakmayın, bağışlayın. Çocukluğumuza verin efendim. Şevo, yarın efendim, görüşürüz inşallah.
5: Yarın görüşürüz.
4: Sevgili dinleyiciler, sosyal medyada radyonuzu bulabilirsiniz. Alemfm.com. Beni de Fatih Yıldırım com.tr olarak. 22'de bizim Serdar var, unutmayınız. Türkiye radyolarının en tatlı gece şovunu dinleyiniz. Yarın görüşürüz ve unutmayın. Yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.

0: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren bank kartın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla bank kart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Saat 20. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
2: sigorta. Yeni saatte de
1: cümle alem burada.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Ve Serdar yayında başlar. Hemen 22 mesajına bakıyoruz. Bir saniye, bir dakika, dur bakalım. Bugünkü yayın çiçekçilere gelsin mi? Tamam, bak bakayım. Çiçekçilere gelebiliyor mu Hüseyin? Beni bir bilgilendir. Sana zahmet.

Çiçekçilere gelebilirmiş. O zaman başlıyor Çiçekçilerin yayını sevgili dinleyenler. Başlıyor Çiçekçilerin yayını sevgili dinleyenler. Çiçekçilere geliyor bu geceki yayın. 0536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536 901 8902. Tamam mıyız? Adana'da, Pazar, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Cihan, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Erdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Karaman, Maraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Erzurum, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Şirnak, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika, ya da yavru vatan Kıbrıs'ta. Duyana, duymayana, bilene, bilmeyene, gülene, gülmeyene, dinleyene, dinlemeyene, her şeyin at kimine kanat, gece yarısını gösterene kadar saatler. Ha, geceye kadar diyecektim az daha. Saatler gece yarısını gösterene kadar. Ve her alemin radyosunda. Da da da da.

Konuyu bugün ben bulabilir miyim demiş. Oo, bizde konular boy boy ya. Nerede benim defterim? Bir saniye. Nerede? Bak şuradan şöyle. Tamam şöyle ha. Baksana boy boy. En gereksiz yalan. Evde kimsenin bilmediği saçma bir yeteneğin var mı? Yanlış kişiye attığın en kötü mesaj. Hayatında en hayatında en saçma utanma sebebin. Markette yaşadığın en komik olay. Annenin hala sana söylediği çocukluk cümlesi. İnsanlarda seni sinir eden hareket. Google'a yazmaya utandığın şey. En saçma lakaplar. Yarım saatliğine görünmez olsan ne yaparsın? Patron olsan ilk yasaklayacağın şey ne olurdu? Çocukken sadece zenginlerde zannettiğin şeyler. Komşudan duyduğun en tuhaf ses. Hayatında aldığın en kötü tavsiye. Bunu sadece ben yapıyorumdur dediğin alışkanlık. Yanlış anlayıp rezil olduğun bir an. Eşyaların konuşuyor olsa senin için ne derdi? Telefon rehberindeki en garip kayıt adı. En saçma batıl inancın. Görüyor musun bak? Boy boy daha da var, bu yarım sayfa okudum daha yani. Sayfa sayfa var. Konu bulamayan radyo programlarına veririm uygun bir ücret karşılığında. Hani beni diline dolayanlar var ya mesela, programlarında benle uğraşanlar falan konu bulamadıkları için. Bizde konular boy boy. Boyu kendileri seçsin. Vereyim, hemen vereyim yani. Hemen.

Size bir teşekkürle geceye başlamak istiyorum. Oğlum 2 yaşımdan beri hep sizi dinliyor. Ne güzel, kaç yaşında şu an? Şu an 4 yaşında. Hayda. 2 gündür de WhatsApp numaranızı ezberlemiş, bir çırpıda söylüyor. Daha bizimkileri bile bilmiyor. Sizin sayenizde çok da düzgün konuşması var. Estağfurullah, ne güzelmiş ya. Herkes çok şaşırıyor. Radyo dinletiyorum diyorum. Radyomuzda her daim Alem FM. Aa, mutlu olduk ya, ne kadar güzel. Selam ederim. Şöyle işaretleyeyim. Hüseyin arayacak sizi. Hüseyin'cim, işaretledim. Bu konuşmayı yeni öğrenip direkt konuşur konuşmaz bizim WhatsApp numaramızı söyleyen delikanlıya bir adet milli takım tişörtü gönder. Tamam mı Hüseyin? Hadi bakayım. Sokakta görsem yolumu değiştiririm dediğimiz kişiler.

Hüseyin not al. Yarın Serdar Trafikler'in konusu, yarınki Serdar Trafikler'in konusu, patron olsan neyi yasaklarsın, ilk neyi yasaklarsın, o yarınki Serdar Trafikler'in konusu. Bu gecenin konusu da ne biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Kimsenin bilmediği saçma bir yeteneğiniz var mı? Hani size göre yetenektir belki, bize göre hiçbir şeydir, ya da size göre hiçbir şeydir belki, bize göre yetenektir. Kimsenin bilmediği, ya bende de şöyle bir yetenek var dediniz, ne var sevgili dinleyenler? 0536 numarayı ben unuttum biliyor musun şu an? 536-901-8902 sevgili dinleyenler, 536-901-8902. Kimsenin bilmediği saçma sapan bir yeteneğiniz var mı acaba? İçimizdeki en saçma sapan yetenek sahiplerine canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye. Bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Buyurun bakalım.

Dur bakayım dur. Nerede ilk mesajlar? Çok güzel takip ederim. Ajan gibi. Kimse beni görmez. Takip ederken asla yakalanmam. Kime dersiniz ki? Niye ediyorsunuz bir de? İntikamı soğuk yeri benim büyük yeteneğim. Eşim her şeyi tersten konuşabiliyor. Ne mutlu eşinize. Ne mutlu eşinize vallahi. Tüpleri tersten açabiliyorum demiş bizim Eko. Bu krem tüpü filan. Onlar genelde zaten benim elimde patlayan da oluyor ya, ben söyleyeyim. Ağzımla şişe patlama sesi yapabiliyorum.

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba Serdar abi.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
1: İyiyim abi, seni sorma. Sen nasılsın abi?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. 3-2-1 deyince bir ağızla şişe patlatma sesi alabilir miyim?
1: Tabii abi.
0: 3-2-1. Bu ne?
1: O cam şişeyi böyle patlatıyorlar ya abi ondan.
0: Hiç olmadı. Vallahi olmadı.
1: Bilmiyorum abi, yetenek olmayabilir de.
0: Bunu sana kim söyledi? Aileden biri söylediyse hani kargaya yavrusu şahan gözükürmüş, onun için dedim abi.
1: Yok, kimse söylemedi abi, ben kendi kendime öyle düşündüm.
0: Bir daha yap bakayım.
1: Kendim yorumladım.
0: Bu diye bir şey olmuyor. Dost acı söyler. Değerli dinleyenler, yani ben mi tribe girdim, olmuyor mu? Harbiden ben mi tribe girdim, olmuyor mu? Bir dakika şöyle yapalım. Evet. 1-2-3 deyince bir daha yap, bütün dinleyenler dinlesin, yorumu onlar yapsınlar, tamam mı abicim?
1: Tamam abi.
0: Ultra bir sessizlik. Değerli dinleyenler, iyi dinliyoruz. Ağzıyla şişe, ne bu açma sesi mi? Ne bu, ne sesi bu?
1: Bu çakmakla falan açıyorlar, patlatıyorlar.
0: Tamam
1: ya
0: patlatıyor
1: abi.
0: Tamam. 1-2-3 evet. Deyince yapıyorsunuz sesi. O ses mi sevgili dinleyenler, yoksa ben tribe mi giriyorum? 1-2-3. Tısı da yaptı bu sefer. Evet, buyurun yazın o sesi.
1: Abi.
0: Oldu mu olmadı mı? Bence...
1: Olmamış olabilir abi.
0: Bence Nine Davut. Söyleyeyim yani.
1: Evet abi.
0: Neredensiniz abi?
1: Manisa'danım abi.
0: Manisa'dan. Ne iş yapıyorsunuz?
1: Abi kendim operatörüm. CNC operatörüm.
0: CNC operatörü.
1: Evet abi.
0: Evdeki eşyaları falan getiren oluyor. Abi şunu uygun bir şey kessene bize filan diyor.
1: Oluyor abi maalesef.
0: Kendi evine bir şey yaptın mı hiç?
1: Abi televizyon ünitesi yaptım.
0: Kendi evine televizyon ünitesi yaptın.
1: Evet abi.
0: CNC dedin, tahtayla çalışabiliyor musunuz ya?
1: Abi yerine göre değişebiliyor ya, makinesine göre.
0: Ha, yerine göre, makinesine göre. Anlıyorum.
1: Efendim. Evet abi.
0: Peki. Bu tornanın bir tık ötesi galiba değil mi CNC abi?
1: Efendim abi?
0: Torna da, bunun bir torna da biliyorsunuz galiba değil mi siz? Torna
1: tezgahını evet, açıyorsunuz. Evet biliyorum abi. Evet.
0: Ha, onu da biliyorsunuz, anladım. Peki. Ha, olmadı demişler efendim. Vallahi olmadı yazmışlar.
1: Olmamıştır olmadı. Abi ya.
0: Bir kişi yazmış bence oldu diye, o da araştırsak akrabanız çıkar, söyleyeyim size.
1: Olabilir abi.
0: Yani o da... Çalışıyor musunuz şu an, iş yerinde misiniz?
1: Yok değilim abi, şu an işten çıktım eve gidiyorum abi.
0: İşten çıktın eve gidiyor. Sana daha önce milli evet. Takım tişörtü vermiş miydik?
1: Yok vermemiştiniz, daha önce konuşmuştuk ama o zaman şey yoktu abi, tişört falan da yoktu.
0: Tamam verdim şimdi, öpüyorum seni.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim
1: abi.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Görüşürüz, sağ ol, teşekkürler, kolay gelsin. Oldu oldu, ver adama demiş efendim. Ya olmasa da verdim zaten abicim, dur Allah aşkına programı müdahale etmeyin ya. Vallahi herkes bana oldu genel yayın yönetmeni yani şu anda. Etmeyin yani. Müdahale niye ediyorsunuz? Verdim zaten yani. Olmadı deyip kapatmadık adamı, farkındaysanız. Vallahi bak bir şey söyleyeceğim. Sizin bazen gergin olduğunuzu hemen anlıyorum. Bugün yine bir sıkıntı var dinleyicide. Hani kocasıyla kavga edenler, karısı tarafından terk edilenler, aldatılmış kızlar falan hep içimizde. Ama değerli dinleyenlerim, bunları yapan size ben değilim. Bana değil, yapana patlayacaksın. Bir de kadınlardan çok şikayetçiyim. Vallahi bak. Kadınların morali bozuluyor. Gece beni dinliyorlar, morallerini düzeltiyorum. Gündüz yine gidiyorlar, moralini bozan adamla görüşüyorlar. Gece yine geliyorlar, bana surat beş karış. Ya abicim, ya ona gitme ya bana gelme. Hani artık sen karar ver hangisi olduğuna. İçime.

Nefesimi çekerek hiç müdahale etmeden burnumun iki deliğini kapatabiliyorum demiş efendim. Solungaç sistemi. Var demek yani. Sokaktan gel de tut tut recepte. İlacı. Melodimle kalkı dansar ettin.

Kelimelerden doğaçlama şarkı yapabiliyorum. Vay, ciddi misin yahu?

Yok, ulaşamadık. Kelimelerden şarkı yapsam bana da ulaşamazsınız. Adem Kılıçalan da yapardı. Evet, Adem de yapardı. Adem duyuyorsan selam ederim, duymuyorsan kulakları çınlasın. Yolda yürürken arkamdan gelen arabanın motor sesinden hangi marka olduğunu anlıyorum demiş efendim. Vay be. Vallahi mi kız? Bir de kız kim bunu yazan? Merve. Harbi mi diyorsun? Bu kızı tanımak lazım. Dur bakayım.

Çalıyor mu? Çalmıyor galiba, çalıyor mu? Ha çalıyor, tamam şimdi çalıyor. Buna da ulaşamıyoruz. E tabi sallamasyon yetenekler yazarsanız ulaşamayız tabi ya. Evet yani, yazarsan ulaşamayız tabi. Annesinden gizli dinleyen sadece dinlesin lütfen, bak yazmasın. Ya da babasından. Karısından gizli dinleyen için de. Sadece dinleyin bak, yazmayın ne olur. Sonra arıyoruz, açmıyorsunuz. Karanızdan korkunuza. Eşinizden korkunuza diyeyim ki hem kadınlara hem erkeklere yapıştırmış olayım lafı. Öyle eşinizden korkunuza. Öyle diyeyim yani.

Çoraplarımı ellerimi kullanmadan çıkartıp çıkardığım çoraplarımı ayaklarımla sapan gibi fırlatabiliyorum. Onu ben de yapıyorum. Demek ki mahsus bir şey değil yani. Öyle bir yetenek değil demek ki. Kuaföre para vermemek için evde saç boyayıp mahvedip sonra kuaför düzelsin diye iki katı para ödemek demiş efendim. Zamanında giremedik şu kuaför işine bir. Vallahi billahi zamanında şu kuaför işine giremedik. İlla benim yapmama gerek yok. Yani yapanlarla da çalışabilirdik. Ama ne yazık ki olmadı.

0: Pazar günü şaka var mı? Var var sevgili dinleyen, var. Var var, merak etmeyin. Pazar günü var. Çok iyi eyeliner çekerim bak. Üstüme tanımam. Eyeliner. Ne oluyordu eyeliner? Dur ilgilisini, yetkilisini arayayım sorayım. Eyeliner çekmek. Eyeliner. Şarkıdan aklıma geldi. İstediğim zaman taksi bulabiliyorum. Bunun için taksi bulamıyorum diye tweet atmam yeterli. Aa, Twitter'dan mı geliyor o taksici? Alo merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Adınız ne?
1: Miray.
0: Kim?
1: Miray.
0: Nilay.
1: Miray.
0: Miray. Peki Miray. Neredensin Miray?
1: Kayseri'den.
0: Kayseri'den. Kaç yaşındasın Miray?
1: Bir tahmin eder misin?
0: Şimdi böyle dediğine göre normalde ufaksındır diyeceğim ama sesten dolayı böyle dediğine göre zannediyorum ki büyüksün.
1: Mesela?
0: 27.
1: Hayır ya, daha 20 yaşındayım be.
0: Daha 20 yaşındayım be.
1: Evet.
0: Bak gördün mü, daha bir kızla olan yani muhabbetim daha olmadan bitti. 20 yaşındayım, terbiyesiz herif.
1: Estağfurullah, ne alaka?
0: Tamam Miray, bir dakika şimdi önce bir bakayım eyeliner şöyle neymiş, önce bir görseline bakayım eyeliner'ın.
1: Ya bak 3 sene ya da 2 sene önce miydi acaba aynı konuda yine ben böyle yazmıştım, siz yine beni aramıştınız.
0: Böyle şeyler dikkatimi çekiyor. 3 sene önce sen 17 yaşındayken yine mi eyeliner çekiyordun?
1: Evet.
0: Allah Allah.
1: Ve yine arayacağınızı tahmin ettiğim için tekrar yazdım aynısını.
0: Bu çünkü saçma sapan bir yetenek yani. Bunun haricindekilerin hepsi elle tutulur gerçek yetenekler Miray.
1: Ne demek saçma sapan? Herkes yapamaz bunu.
0: Şimdi ne bileyim, şimdi yetenek mesela herhangi bir süper kahramanda eyeliner çekerek bank hırsızını durduran süper kahraman gördün mü sen hiç?
1: İlla süper kahraman mı olmamıza gerek var?
0: Ama öyle bir özellik aradık yani biz. Ne bileyim, burada uçanlar kaçanlar havada takla atanların yanında senin eyeliner çekiyor olman. Bir de 3 sene...
1: Ya hayır ya. Bir kere kadın izleyiciler bunu duysa onlar bana hak verecektir.
0: Kadın izleyiciler bunu duysa o da ya ablam benim 25 senedir bana hak vermiyorlar. İkinci yayında sana hak vereceklerini mi zannediyorsun?
1: Bana verirler. Sen hiç merak etme.
0: Ya bir de yaş 20 ama triplere erken girmişsin, her şeyi biliyorum tribine.
1: Ya İstanbul'la ne alakası var?
0: Bak işte hadi hiç, bak hiç haklı çıkamıyoruz karşısında, görüyor musun? Yaş 20 ama 35 yıllık yaşanmışlık var ablada.
1: Sen geceler uyuduğumu mu sanıyorsun?
0: Memati. Peki evde misin şu an Miray?
1: Evet.
0: Ne iş yapıyorsun? Öğrencisin galiba. Doğru mu?
1: Öğrenci olacağım herhalde. Az kaldı.
0: Öğrenci olacaksın herhalde. Az kaldı.
1: Yani evet. Normalde geçen sene kayıt yaptırmıştım üniversiteye yerleşip.
0: Tamam.
1: Gidemedim. Bu sene gideceğim inşallah.
0: Nereye?
1: Dondurdum kaydımı.
0: Nereye gideceksin?
1: Konya.
0: Konya tamam, yani de hangi şey bölüm, okul falan filan bir anlatayım.
1: Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği, ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok, öyle yazmıştım, o da gelmiş yani.
0: Ergenlik öyle bir şey Miray, çoğu şeyi anlamadan yapıyorsun.
1: Çok sevmiş.
0: Eyeliner, sadece kendine mi çekiyorsun bu eyeliner'ı?
1: Hayır, herkese. Mesela ben yurtta kalıyordum lisedeyken, sabah arkadaşlarım geliyordu.
0: Evet.
1: Bize bir eyeliner çeksene ya falan. Ben bunu artık ticarete dökmüştüm.
0: Ben de tam onu diyecektim. Ticarete çevirdim mi acaba diye.
1: Evet tabii ki de. Kayseriliyim ben yani.
0: Baba tarafı mı, ana tarafı mı?
1: İkisi de.
0: Oo, hiç kurtuluş yok o zaman kız senden.
1: Valla.
0: Peki mesela ne kadar bir eyeliner çekmene kadar?
1: Nasıl yani?
0: Ne kadar?
1: Ya onlar öğrenciydi ya, ben çok bir şey istemiyordum yani.
0: Tam dışarıda ne kadar kız, onu soruyorum zaten.
1: Bir eyeliner çekmeye para vermiyorlar dışarıda.
0: Ben gittim mesela ama erkek çekemiyor galiba değil mi? Bilmediğimden soruyorum.
1: Niye, o çekebilir? Niye çekemezsin?
0: Eyeliner çekebiliyor mu erkek? Kızım bak beni yeme. Eyeliner çek.
1: İşte makyaj yapan bir erkekse neden olmasın?
0: Bir dakika
1: yani?
0: Dur. Erkek eyeliner çeker mi? Eyeliner çeker mi? Eyeliner çeker mi? Evet, erkekler eyeliner çeker. Makyajın kozmetik ürünlerinin cinsiyeti yoktur yazmış efendim. İsteyen herkes gözlerini belirir. Kızım susar mısın biraz? Yani isteyen herkes gözlerini belirginleştirmek için eyeliner kullanabilirmiş. Evet, tarz ve modada da varmış bu. Doğru. Hiç etrafında eyeliner çeken erkek var mı acaba?
1: Konuşabilir miyim?
0: İşte sana soruyorum zaten.
1: Tamam. Yok yani, benim etrafımda daha önce karşılaşmadım.
0: Peki etrafında hiç eyeliner çeken erkek yokken neden erkekler eyeliner çeksin istiyorsun? Önce kendi etrafından başlasana bunu çektirmeye.
1: Hayır, çeksin istemiyorum tabii. Bence çekmesin zaten, ne gerek var, ama çekebilir yani.
0: Bak görüyor musun, kızın karşısında asla haklı çıkamıyoruz arkadaş yani. Çok enteresan. Daha 20 yaşında başlamış yani. Daha 20 yaşında başlamış. Tek çocuk musun kız sen?
1: Hayır.
0: Kaç çocuksun?
1: İki.
0: En büyüğü müsün, en küçüğü müsün?
1: Küçük.
0: Küçük olan sensin.
1: Evet.
0: Büyüğü daha beterdir o zaman kız.
1: Yok yani. Onun neyse, hiç oralara girmeyelim.
0: Erkek mi kız mı büyüğü?
1: Erkek.
0: Ondan sevmiyorsun.
1: Bir de 11 ay var aramızda. Bana zorla abi dedirtiyor. Ben demiyordum normalde.
0: 11 ay mı var aranızda?
1: Evet.
0: Maşallah, ufak bir hesap. Neyse, girmeyeyim ben o konulara. Zorla abi dedirtiyor sana he?
1: Evet.
0: Onun adı ne?
1: Mükremin.
0: Mükremin mi?
1: Evet.
0: Adı Mükremin ise her konuda haklıdır zaten yani. Abidir de o yani. Mükremin dediğin abidir yani.
1: Bayağı abi gerçekten.
0: Evet, bir bayağı abi. Ne yapıyorsun peki? Günleri nasıl geçiyor? Bize bir anlat bakayım. 20 yaşında genç güzel bir kızın günleri nasıl geçiyor? Mesela sabah kaçta kalkıyorsun mesela?
1: 6:30. Şimdi şöyle. Evet. Dedim ki. Bayağı açtım şu an kendimi. Her şeyi anlatıyorum.
0: Bravo.
1: Beni tanıyan birisi var mıydı? Umarım yoktur. Neyse.
0: İşte böyle konuştukça, yorum yaptıkça tanıdıklar geliyor. Oysa ki bu muhabbetlere girmeden sorulanlara cevap versen kimsenin umurunda olmaz Miraycığım.
1: Doğru.
0: Benden sana tavsiye. Hayatta bazı şeyleri bu kadar önemseme. Bizim için önemsiz çünkü.
1: Aman boşver, zaten takılmıyorum öyle şeylere.
0: Kızım, onu diyorum ben de zaten. Sanki ben demişim gibi davranıyorsun. Ben de onu diyorum, takılma yani. Evet, devam et.
1: Serbest bölgede çalışıyorum. Yani fabrikada.
0: Kim?
1: Mesela ne alaka değil mi? Ben.
0: Sen fabrikada çalışıyorsun.
1: Evet.
0: Ne güzel.
1: Ama geçici bir süreliğine. Yani öyle nasıl denk geldi bilmiyorum ama bir şekilde girdim yani.
0: Bir şekilde girdim. Ne yapıyorsun? Görevin ne orada?
1: İşte getir götür al ver falan, öyle şeyler.
0: Sabah 6:30'da kalkıyorsun, oraya gidiyorsun. Doğru mu?
1: 6:30'da kalkıyorum. Eyeliner'ımı falan çekiyorum.
0: Eyeliner'ımı çekiyorum. Kıyafetimi giyiyorum 6:30'da.
1: Evet. Sonra işte 8:00'de gidiyorum bir şey.
0: Evet.
1: Falan 7'de de çıkıyor, 6'da 7'de de işten çıkıyorum işte, kaç olursa.
0: Ama kardeşlik, şimdi şöyle bir şey var. Ergenin 5 dakikası normal insanın 45 dakikasına bedeldir yani, anladın mı?
1: Yani.
0: Bunu anlayacaksın, daha sana zaman dolma, daha 4. dakikadasın, ondan anlamadın sen. Anlayacaksın, 5 dakika dolunca anlayacaksın sen. Merak etme. Sabah mesela sabah kaçta işte oluyorsun?
1: 8:10 geçe falan.
0: 8:10 geçe, çok mesafe var mı evinle iş yeri arasında?
1: Ne var mı?
0: Mesafe var mı evinle iş yeri arasında?
1: Var birazcık.
0: Yanında var. Kim var şu an?
1: Arkadaşım var.
0: Yani kim var? Kime dinletiyorsun yayını? O sonra podcast'ten dinlese olur mu? Çünkü o dinleyecek diye hoparlörü açtım. Biz sağlıklı konuşamıyoruz şu an seninle.
1: Hemen kapatıyorum.
0: Canımsın. Saniye. Canımsın benim. Kim o arkadaşın yanındaki?
1: Adı Cennet olur kendileri.
0: Adı Cennet olur. Cennetlerde misin? Şeyde misin? O mu sizde?
1: Yok, Cennet bizde.
0: Cennet sizde.
1: Evet.
0: Ama kendi evinden kaçan Cennet olur mu ya?
1: Vallahi öyle işte.
0: Vallahi öyle. Nerede, okuldan mı tanışıyorsunuz Cennet'le?
1: Yok, binadan.
0: Binadan. Bir alabilir miyim kendisini telefona?
1: Tabii.
0: Tamam, peki. Bakayım, bu da öyle mi? Cennet de öyle mi?
1: Cennet utandı sanırım. Konuşmayayım.
0: Utandı. Peki... Bir spor var mı hayatında kız? Söyle bakayım bana. Sporla ilgili misin?
1: İnanır mısın? Çok ilgiliyim ama hiç yapmıyorum. Yani neden? Çok isterim yapmak ama vaktim olmuyor.
0: Ne yapmak istersin mesela?
1: Böyle fitness falan işte, biraz vücudumu geliştirmek istiyorum ama yani hiç vaktim yok gerçekten. Zaten enerjim de yok ona.
0: Neye vaktim yok kız? Ne yapıyorsun ki başka? Şu an spor işe gidiyorsun. Tamam, işe gidiyorsun, çalışıyorsun.
1: İşte işten gidiyorum. İşten geldikten sonra... Hiç halim kalmıyor.
0: Tamam.
1: Yaşamı yiyorum,
0: kızım,
1: o kadar.
0: Kızım, enerjim yok da, vaktim yok. Birazcık şey oluyor yani, olmuyor, vaktim yok, enerjim yok.
1: Tamam, uykuya vaktim oluyor işte. Vakit kalmıyor spor yapmaya.
0: Niye? Ayaktasın şu saatte mesela. Yapabilirsin mesela.
1: Bugün çok derecede seni dinleyesim geldi onun için.
0: Çok derecede beni dinleyesin geldi onun için.
1: Evet, normalde de dinliyorum da bugün çok dinleyesim geldi ondan.
0: Bugün çok dinleyesin geldi. Anla, bizi kader buluşturdu kardeşim, görüyor musun bak bizi?
1: Olabilir, evet.
0: Ya, bizi kader buluşturdu. Ama senin hayatını bir spor dalını bir entegre etmek lazım bence. Bana sorarsan yani. Bir
1: ben
0: spor
1: de öyle düşünüyorum, evet.
0: Bence etmen lazım. İlla mesela böyle fitness vari falan şeyler mi istersin?
1: Yani.
0: Yürü mesela, yürüyebileceğin bir şey var mı?
1: Yürüyebileceğin bir şey derken?
0: Yani yürüyebileceğin bir koşu bandı falan gibi bir şeye sahip misin? Ya da yürüyebileceğin bir yere yakın mısın?
1: Yani
0: cennete söyler misin, susabilir mi? Madem utanıyor, utanarak.
1: Cennet sus madem utanıyorsan,
0: evet, yani
1: öyle
0: bir
1: diyor.
0: Bir kenarda utansın lütfen. Biz onunla konuşacaktık.
1: Bir kenarda
0: konuşmadı.
1: Utan sen, bize dokunma.
0: Tamam lütfen yani. Madem konuşmadı şu saatten sonra da lütfen konuşmasın bizimle. Biz sizle konuşuyoruz. Tamam. Evet.
1: Şimdi yürüyebileceğim bir alan var. Evet ama yürüyüş bandım, koşu bandım falan yok.
0: Zaten açık havada yürümek daha iyi. Benim bir arkadaşım var. Kayseri Dergeci yürüyüşe çıkardı. O da itfaiyenin orada bir park var demişti bana. Neydi o park? Ya, bilir misin oraları? Yakın mısınız acaba? Onu da bilmiyorum.
1: İtfaiyenin orası.
0: Doğru diyorsun
1: itfaiye
0: yani.
1: İtfaiye mi acaba?
0: Doğru diyorsun. Kayseri'de kaç tane itfaiye vardır? Ben özür dilerim. Saçmaladım
1: yani, ne
0: pardon.
1: Ne kadar vardır? Yani ben şu an en yakını geldi de aklıma. Bir sürü var yani.
0: Semt olarak neredesiniz siz?
1: Melikşehir'de.
0: Korkma kız, gelmeyeceğiz.
1: Yok zaten siz bir kere gelmiştiniz, sonra biz de sizin şeyinize gelmiştik. Neydi onun adı?
0: Ne şey mi? Dinleyici açık dış yayına mı? Açık yayın dedim ya. Dış yayına mı geldiniz?
1: Evet.
0: Geldin mi sen dış yayına, geldin mi? Ben seni gördüm mü?
1: Evet, hatta fotoğrafımız vardı.
0: Aa, kapatınca bana bir fotoğrafını gönder bakayım kız. Bizim biri
1: tamam,
0: beraber çekildiğimiz.
1: Bulabilirsem göndereceğim.
0: Ya ne bulabilirsem, ha fotoğrafımız vardı diyorsun, bulabilirsem diyorsun ya.
1: Yani kuzenimle birlikte gelmiştik. Varsa kuzenim de vardır. Ben telefonumu değiştirdiğim için eski fotoğraflarım yok artık.
0: Tamam, bana seninle beraber çekilmiş bir fotoğrafımızı gönder. Olur mu kardeşim? Bekliyorum.
1: Göndereceğim, tamam.
0: Tamam. Hüseyin, bu kardeşi işaretliyorum. Bize fotoğrafı gönderirse tişört gönderiyoruz. Göndermezse gönderme.
1: Tamam.
0: Söylüyorum sana. Bugün program bitene kadar süren var, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bir dakika dur, ama ben nerede? Ben seni bulamıyorum ki. Ben seni bulamıyorum ya. Bir dakika. Seni kapatınca bana bir yaz da seni bir işaretleyeyim. Kaybettim seni mesajlar arasında.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Tamam. Hadi öpüyorum. Görüşürüz.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Görüşürüz.
0: Herkese selam. Cennet hariç.
1: Selam.
0: Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Hüseyin işaretleyeceğim. Dur. Kız yazsın, öyle işaretleyeceğim ama şu an şey yapamıyorum. Bulamadım yani. Kızın enerjisini kıskanan evde kalmışlar var içinizde. Yakıştıramıyorum size. Siz beni anladınız. Hani bak valla, demin bağlanan kız kardeşin, 20 yaşındaki kızın enerjisini kıskanan evde kalmışlar var içinizde. Aşka da bir şey demiyor. Daha ne diyeyim zaten. Daha ne diyeyim.

Sabah saat 6.30'da kalkacağım, makyaj yapacağım da. Oo ya, ya sen ne yapacaksın zaten? Sen bırak, senden geçmiş. Alan almış, giden gitmiş. Ne yapacaksın sen? 6.30'da değil, 5'te kalkıp kendini boyasan ne olur da? Kız bak bıcır bıcır, enerjik, 20 yaşında. Kalkıyor, eyeliner'ını çekiyor, makyaj. Sen ne yapacaksın da? Sen yani sabah kalkıp ameliyat olsan ne olur da? He?

Gönderdi fotoğrafı. Ben ama burada çok küçüktüm. Bakayım. Hangisi sen, şu yanımdaki mi? Aa evet, hakikaten ufacıkmışsın yani. Ne kadar büyümüş olabilirsin kızım sen. Bu arada ben niye böyle Rocky Balboa gibi yumruğu falan sıkmış, böyle dur bir şey. Tam elim öyle çıkmış yani. Kızım evet, hakikaten burada çok, Miray burada çok ufaksın gerçekten de. Hani şu kız ne kadar büyümüş olabilir?

İtfaiye Koca Sinan Park'ta, Salı Pazarı yanında. Vallahi bak bir şey söyleyeceğim. Neresi olduğunu bilmiyorum. Kayseri'de arkadaşım, hani konuştuğumuz zaman böyle sesler falan geliyordu. Ne yapıyorsun dedim. Sen ya ne yapıyorsun? Ya benim yürüdüğüm park hemen evin karşısı park. Parkın yanında itfaiye dedi. Neresi bilmiyorum ama yani. Neresi olabilir Kayseri'de? Hani Kayseri'de neresi olabilir? Kayseri'de.

Abi merhaba, ben de 21 yaşındayım. 6 aydır çalışıyorum. Sabah 6'da kalkıyorum. Üstümü başımı kıyafetlerimi hazırlıyorum. Saçlarıma çok özen gösteririm. Saçlarımla uğraşıyorum. İşe anca yetişiyorum demiş. Evde kalmışların yanında söyle. Enerjisi çekilmişler var, onların yanında söylemem onları. Ona kıskanıyorlar onları. Gözlerden böyle kem atıyor böyle, nazar atıyor böyle. Hani... Kem atıyor.

0: Konu makyaj mı, yakalayamıyorum. Yok ya, makyaja takılanlar 20 yaşında kızı kıskananlar işte. Bir şey söyleyeyim mi, ben yani yarın yayına çıkamayabilirim biliyor musun? Dışarıda göz beni yakalayan kadınlar beni dövebilirler yani. Olay olay olay. Canlı yayında evde kalmışlarla uğraştı. Gece 3'te kokoreçi de dayak yedi. 7 kadın tarafından darp edilen ünlü radyocu bugün yayın yapamayacak. Bugün yayın yapamayacak.
1: Kastamonu Taşköprü Samırsağa geldi. Kilo biş. Kilo kaçtı?
0: Kilo kaçtı, her yerde farklı, 250'den 500'e kadar gidiyor. Yok yok ya, konu makyaj değil ya. Konu gereksiz, kimsenin bilmediği bir özellikleriniz. Hani gereksiz. O konu da oradan çıktı işte. Kız çocuğu da diyor ki ben diyor işte herkesten güzel eyeliner çekerim falan diyor. 3-5 sene önce de çekmiş, ufacık bebeyken çekmiş daha öyle bir mesaj. O zaman da konuşmuşuz. Tersçe konuşan var içimizde mesela, tersçe. Ondan sonra alarmsız kalkarım. 6.30 alarm kuruludur. Yaklaşık 5 senedir alarmdan 10 dakika önce kalkarım demiş efendim. Hayranımsın diyeceğim ya. Hayranınım ya. Hayranınım. Vallahi billahi hayranınım yani. Sonra dur bakayım. Kepçeyle zeytin alabiliyorum. Niye ki? Niye? Havuza sırt üstü balıklama atlayabiliyorum. Bravo. Başka. Ha şu şey enteresandı yani, şarkıdan aklıma bunu işaretlemişim, sonra üstüne gidelim diye. Hani üstüne gidelim derken mesaj çekenin diye konunun üstüne gidelim. Şarkıdan aklıma geldi, istediğim zaman taksi bulabiliyorum. Bunun için taksi bulamıyorum diye tweet atmam yeterli. Niye, memleketteki bütün taksi durakları Twitter'da seni takip mi ediyor? Nasıl buluyorsun? Nasıl buluyorsun? Sonra dur bakalım şöyle, başka. Babamı tek cümlemde sinirlendirebiliyorum demiş efendim. Tek cümleyle. 0-536-901-8902 0-536-901-8902 değerli dinleyenlerim. Kimsenin bilmediği yetenekleriniz. Bu da benim yeteneğim dediniz. Kimsenin bilmediği. Buyurun efendim, ne var? 0-536-901-8902. En gereksiz, en kimsenin bilmediği, en gereksiz yeteneklere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet Alem FM tişörtü hedaya. Bir adet Alem FM tişörtü hedaya sevgili dinleyenler. Bak bu fotoğraf 11 sene önce. Yanındaki benim demiş efendim. 11 sene önce bakayım. Ana! 11 sene önce. Ama sen büyüksün 11 sene önce. Şu anki halin var mı? Şu anki halinde yanında ben yokumdur ama, değil mi herhalde? 11 sene önce. Neresi burası moruk? Taksim burası galiba, değil mi? Neresi burası? Taksim'e çıkan yol. Gümüşsuyu. Olabilir çünkü eski stüdyo oradaydı. Kabataş da olabilir. Burası oralarda bir yerde. Şu arkadaki duvarı hatırlıyorum ama vallahi nereden hatırlıyorum bilmiyorum hiç ya. Harbiden bilemedim şu an nereden hatırladığımı. Neyse, bir saat başı arası geliyoruz. Ver kardeşim, ver.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.

0: Hanımla ben hanım tarafından bıktık, boşandık. Buna inandırdık boşandığımıza. Şimdi yeniden evlendik ama bir korkuyoruz öğrenecekler diye. Aa.
1: Evet, evet doğru. Sayın pederin 4 tane hanımının olduğunu evlendikten biraz sonra öğrendim.
0: He, evet.
1: Bilseydim yapmazdım böyle bir çılgınlık. Evlendik. Artık akrabalarında artık kazandığımız parayı ete, sucuğa, tereyağına ver. Hanıma dedim artık bunun çaresine bakalım nasıl olsun. Bu fikir onda çıktı. Ya mahalleye çıktım abi, arabaya bindim, bir kahkaha atıyorum ben. Yarabbi diyorum kurtuldum. Babam duymuş babam. Abi babamın da büyük abim geldi. Büyük abim Azrail. Abi bana o odadan bir kodu. Ağızda gözüm kulağın yarasında bir çınkı çıktı. Mübarek senin elin böyle mi sertti? Dağımın dağılığında tokat demedim o gün yedi.
0: Elinde ayağında kıl mı çıktı vurunca?
1: Abi kıl çıkmadı, cehennem ateşi çıktı. Kaynanalardan kurtulacağım. Baldızlardan kurtulacağım. Kayınçodan kurtulacağım.
2: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Hanım tiyosunu verin mesela. Bir erkek ne kokmalı? Nasıl kokmalı bir erkek?
1: Daha fresh.
0: İşte biz anlamıyoruz. Bize odunsu, çiçeksi, tahta filan böyle anlat bize.
1: Daha odunsu, sert kokmalı.
0: Demin fresh'ti, şimdi sert oldu. Şimdi parfümü inşallah sadece sıkıyorsunuzdur. Ağız yoluyla almıyorsunuzdur. Çünkü konuştukça yani ilk aradığımız kadın değilsiniz. Gittikçe böyle oldu. Serlerim parfümün yapınca bir dakika dayım çağırdı.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: sizce olan şeylere bakıyoruz. Yeteneklere, özelliklere. Kendi saçımı balık sırtı örebiliyorum. Balık sırtı neydi? Şuradan bakmam lazım. Bir saniye. Balık sırtı, sırtı. Balık sırtı örgü değil mi? Balık sırtı örgü. Aa, bu muymuş ya balık sırtı? Buymuş. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Balık sırtı diye arattım daha internette. Kendi kendine balık sırtı yapma. Demek ki çok bir şey, bir özellik değil yani. Demek ki yapabilen var yani bunu. Bilginiz olsun. Çok bir özellik değil yani.
1: Hatayı ben en başında yaptım. Aynı bir senle.
0: Okulunu okumadım ama çok iyi mekan dekore ediyorum. Ve maalesef bankacılık yapıyorum. Açık ilandır. Hayallerimi gerçekleştireceğim bir elin elimden tutmasını bekliyorum demiş efendim. Açık ilan. Bir dekorasyon şirketi açabilirsiniz ya. Dekorasyon şirketi yalnız bana bak. Dekorasyonla alakalı bir dükkan filan değil, şirket. Aşağısı kurtarmıyor.

Balık sırtı zordur ya demiş. Çalıyor mu şu? Dur bakayım. Çalıyor mu? Çalıyormuş. Kırmızı çok yakışıyor. Yumurtayı tek elle kırabiliyorum. Yumurtadan çok uzak olduğum için kaç elle kırıldığı hakkında bir fikrim yok. Teknolojik eşyaları tamir edebilecek yeteneğim var. Tek seferde tamir edebiliyorum. Ters el alkışı yapıyorum. Bir şey, bir işe yaradığı yok. Sadece dikkat çekiyor işte. Şöyle ki ellerimi ters çevirip avuçları dışarı bakıp el sırtları veya parmaklarının üst dış kısımlarını deneyeyim dedim. Elim düğüm oldu biliyor musun şu an? Hızla birbirine çarpıştırıyorum. Çok salakça ama eğlenceli demiş.

Filmli makine çekim olduğu için fotoğraflar böyle. Neymiş? Dur bakayım. 9 Temmuz 2009. Vay. 9 Temmuz 2009. O gün farkı. Serdar Yayında ve Gazoz Ağacı Cem Aslan. 9 Temmuz 2009. Vay be. Kaç? 16 sene öncesinin fotoğraflarım bunlar. Yürü be. Bazen gönderiyorsunuz böyle böyle eski fotoğrafları. Allah, eve gidip ağlama sebebi mi oluyorsunuz harbiden? Bayağıdır oyunda göremiyorum sizi Serdar Bey. Valla ben de öyle, ben oyuncuyum ama iş olduğu zaman oyun aklıma gelmiyor benim. Bugün de herhalde oynayamam ya da oynayabilirim, bilmiyorum. Bugün bir de bugün nasıl biliyor musun? Eve gider gitmez bilgisayarın başındayım. Pazar gününe şaka var, yeni bir şaka var. Sadece çektik ama ne montajı ne editi ne hiçbir şey, daha adı bile belli değil. Sadece çekildi duruyor öyle yani. Bazen öyle oluyor. Mesela benim her şeyim aynı bilgisayarda kurulu olduğu için hani ben montajı, editi falan filan da şey yapıyorum. Eskiden montajı, kurguyu falan diyordum. Şimdi kurgu günümüzde başka bir şeymiş gibi algılanıyor. Oysa ki kurgulamak, hani videoyu kurgulamak, işte uzun yerlerini almak, oradan onu bağlamak falan filan. Şu kurgu dediğin zaman şeymiş gibi oluyor. Nasıl oluyor? Sahteymiş gibi oluyor. Heh. Onun için artık edit diyorum ona. Çağımızın diline ben de ayak uydurdum. Edit. Bazen yapıyorum böyle. Sabah 5 gibi falan bir ruhum daralıyor. Bir oyuna giriyorum. Bir 2 saat oynuyorum. Ondan sonra yine devam ediyorum. Uzun versiyonunda bir şey yok. Uzun versiyonu, bak yalan yok. Uzun versiyonu beni çok şey yapmıyor. Zorlamıyor. Aradaki çok böyle uzun boşlukları alıyorum. İşte nefes boşluklarını temizliyorum. Çok böyle falan yapıyorsa karşı taraf, onları birazcık kırpıyorum. İşte özel bilgileri, adını, adını genelde açık bırakıyorum. Soyadını, işte anne adı, baba adı falan kullanıldıysa onları, TC kimlik numarası falan.

şey de yapamıyorum. Bunu başkasına da monte edemiyorum, al sen yap diye. Çünkü yaparken aklımda mesela bunu şurasından şunu alırım, şuradan şöyle yaparım, böyle yaparım filan diye.

Serdar Bey iyi geceler. Bu ne sıcak? Canımız çekti. Limonlu vişneli dondurma yemeye çıktık sahile. Yoldayız, sizde konu nedir? Kimsenin bilmediği özellikleriniz. Kimsenin bilmediği ama. Olursa daha iyi olur yani. Benim en büyük özelliğim, kız 100 seferde kazık atsa yine de ayrılamıyorum. Salaklık mı, öküzlük mü bilmiyorum. Estağfurullah. Yeni tanıdığım insana bile hemen inanıyorum.

Her sabah erken uyanıyorum. Bu da sayılır mı? Çok sayılmaz. Çok var o özellik içimizde. Bayramda bir günde herkese bayramlaşırım. Bende de o var. İlk gün bayramlaşırım. 2-3 yok. Beni kimse bulamaz.

İnsanların hareketlerini kontrol edebiliyorum. Nasıl oluyor? Zihin kontrolü mü diyorsun? Allah Allah. Arama gittiğin yerden. Zihin kontrolü deyince aklıma tek bir film geliyor. Seyretmediyseniz bakabilirsiniz. Adını da unutmam. Ne? Heh, Salaklar Sofrası. Dır inşallah. Yani. Dır inşallah, o odur adı. Zihin kontrolü deyince.

0: Başkalarının hareketlerini kontrol edebiliyorum diyeni aradım, ulaşamıyorum şu an. Şu an beni kontrol etti, bak kapattım telefonu, görüyor musun? Dakikada 90 tane kavanoz kopağı silebiliyorum. Güzel bir özellikmiş. Merhaba Serdar Bey, ben intro girince, hatta ilk 4 nota girdiğinde şarkının gerisini tahmin edebiliyorum. Ama rezil de olmak istemem. İlk 4 nota girdiği zaman bu bizim yollarda oynadığımız çok eğlenceli bir oyun. Genelde mesela işte uzun yolda falan oynarız. Ben bazen şarkı bilemem, şey derler bana. Ne biçim radyocusundan sonra derler bana. Dur bir arayayım bakayım. Doğrudur, Salaklar Sofrası filmin adı demiş. Evet, Salaklar Sofrası. Evet, çalıyor mu? Tamam.
1: Alo.
0: Alo.
1: Efendim.
0: Merhaba.
1: Merhaba Serdar Bey.
0: Merhaba efendim, tedirgin olmayın. Hiç tedirgin. Kimle görüşüyorum?
1: Özlem ben.
0: Adınız ne Özlem? Adınız ne demişim? Nereden arıyorsunuz Özlem? Aklım gitti mi?
1: İkinci adımı söyleyeyim.
0: Hayır, deminki dedi yani, insanların hareketlerini kontrol edebiliyorum dedi bir dinleyicimiz. Aradım, ulaşamam. Hala onun etkisindeyim. Kontrol ediyor adam beni şu an. neredensiniz acaba?
1: Ankara.
0: Ankara'dansınız, anladım. Yaş kaç? Üstüme vazife
1: 38.
0: Değil ama. 38. Tamam. Nerede, evde misiniz şu an?
1: Evdeyim, evet.
0: Kim var? Yanınızda biri var mı?
1: Yok, yalnızım odada.
0: Niye?
1: Heyecanlandım.
0: Bir şey söyleyeceğim. Yani neden bu yalnız? Niye sizi kaderinize terk etmişler?
1: Vallahi bilmiyorum, ben seçtim galiba bu yalnızlığı.
0: Sizden başka kim var evde?
1: Annem ve babam var.
0: Anneniz ve babanız.

0: var. Tamam. Şimdi hazır mısınız efendim?
1: Bir saniye, diğer elimi alacağım. Elimde titreme var, titriyor.
0: Elinizde titreme mi var?
1: Evet, bir rahatsızlığım var.
0: He, ana rahatsızlıktan, ben heyecandan dolayı zannettim.
1: Yok, heyecan var da o kadar, o titreme diğer rahatsızlıktan.
0: Geçmiş olsun kuzum, nen var?
1: Sinirsel.
0: Allah şifa versin inşallah.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Ama sinirsel hastalıklar genelde sinirlenince olur. O zaman sizi çok sinirlendirmemek lazım diye düşünüyorum.
1: Yok, çok mutluyum şu an. Baksanıza, gülüyorum.
0: Tamamdır peki. Geçmiş olsun bir kere daha. Hastalığı bir kenara bırakıyoruz. Şimdi geçiyoruz konuya. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: 3, 2 ve 1. Al sana 8-9 nota çaldım hem de. Evet.
1: Klasik bir müzik falan diyormuş.
0: Klasik mi? Albino'nun adaçisi.
1: Yok, bu başarılı değil. Bende yok bu.
0: Yok ya, dur, daha ilkinden pes etme ya.
1: Tamam.
0: Al bak, bir daha dinletiyorum. Evet, nedir bu?
1: Ya Serdar Ortaç'ın bir şarkısına benzettim ama o değilse çok pis rezil olurum.
0: Sakın Serdar Ortaç duymasın Özlem Hanım bunu. Sakın.
1: Ya makarasındayız zaten.
0: Sakın.
1: Şimdi.
0: Dinleyelim neymiş, bak. Çıkarttınız mı?
1: Yok, gelmedi, geçmedi bana.
0: Hala mı, daha şarkı bitti be.
1: Ay, bilmişim.
0: Nasıl bilmişsin? Bir dakika dur. Abla, gerçekten Allah şifa versin. Nasıl bilmişsin? Bak dinle. Nasıl bilmişsin? Dinle. Dinle bakayım.
2: Acımı görür gibiyim ben.
0: Serdar Ortaç? Tabii. Ama bir soğuk algınlığı geçiriyor galiba şu an.
1: Yok ya, Ebru Gündeş yok. Olabilir yani.
0: Bravo Ebru Gündeş. Bu arada sevgili dinleyenler, hanımefendiyle bu oyunu oynarken siz de oynayabilirsiniz. Bana yazın bakalım, bileni bilmeyeni görelim. 0536 901 8902, 0536 901 8902, 536 901 8902. Şimdi geçiyoruz diğer şarkıya hanımefendiciğim, tamam mı?
1: Bismillah.
0: Tamam, hazır mısınız?
1: Evet.
0: V3, V2 ve 1. Buyurun, nedir bu? Bunu zaten buradan biliyor olmanız lazım.
1: Boğdan mı?
0: Ne? Kim o ya? Ne diyorsunuz?
1: Hayır, giriş boğ sesi değil miydi? Boğ sesi. Hani...
0: Size boğa mı geldi o?
1: Kulak şeyden, telefondan öyle geldi sen.
0: Bak bir daha dinletiyorum. V3, V2, V1. Evet, nedir bu?
1: Yok, bu da yok bende.
0: Bu da mı yok sizde?
1: Rezilim ya.
0: Estağfurullah, da bilen var ya, dinleyicide var. Çatır çatır çatır, bak sayfalarca mesaj var şu an. Çatır çatır. Tamam, birazcık daha dinleteyim size. Bilen var yalnız bu arada, onu söyleyeyim Özlem Hanım, yani bilen var. V3, V2,
1: doğrudur,
0: V1. Evet,
1: doğrudur.
0: Dinliyorsunuz şu anda. Evet. Evet.
1: Aa, Tarkan Kuzu Kuzu.
0: Ya Kuzu Kuzu mu? Abla sizde kanka, bir şey var yani, bilgi var ama daha yani bir bilgi. Hayır, bir bilgi. Bir bilgi başka bir yere entegre olmuş. Öbür bilgi o taraftan. Yani o oradan, bu buradan falan. Tarkan şımarık efendim bu. Şımarık Tarkan.
1: Şımarık. Evet. Yok işte, kültür zayıf bende. Tamam, kulak siz... var sadece diyormuşum.
0: Estağfurullah. Demek bak sizde böyle bir özellik yokmuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Değil mi? Yani o... Bunu da öğrenmiş olduk yani. Böyle bir özellik
1: evet,
0: yokmuş.
1: Evet.
0: Şimdi tamam, basit soruyorum birazcık. Tamam mı? Basit. Basite tamam. Geçiyorum. Hazır mısınız? Bunu duyduğunuz anda aa evet diyeceksiniz zaten. Hazır mısınız efendim?
1: Umarım.
0: Hadi bakalım. 3, 2, 1 buyurun. Buyurun. E ama artık yani.
1: Oynamaya başladım yerimde de.
0: Yani bak bir daha. Evet.
1: Şu an çok heyecanlıyım.
0: Bir daha.

0: Ne oldu?
1: Ay, ya bu telefon çalana kadar radyoda şardınız.
0: Hadi. Evet.
1: Vallahi müzik kafamda çalıyor ama söyleyemiyorum.
0: Dinleyelim.
1: Sezen Aksu.
0: Bravo. Hanımefendi şöyle yapalım isterseniz. Siz ne bildiğinizi söyleyin, ben onları çalayım.
1: Ben bir şey bilmiyormuşum.
0: Ya dur, illaki bir tane bildireceğiz sana ya. Basit bir tane bildireceğiz sana. Şarkı Rakkasım diye bağırıyor zaten. Değerli dinleyenlerim, siz de yazın 0536-901-8902. Ama lütfen herkes bir tane yazsın. Şimdi mesela ilk kısa dinletiyorum, Mustafa Sandal yazıyor. Uzun dinletiyorum, Tarkanmış yazıyor. Bir şeyi dinletiyorum, abi bunu bilemeyecek ne var? Sezen Aksu diyor aynı numara. Ben bunu iki öncesinde bilememişsin işte. Evet, dur bakayım ya. Şimdi ben size ne çalayım?
1: Basit olsun.
0: Tamam, basit. Vallahi basit, basit olacak yani.
1: İntrosu sağlam şöyle.
0: Tamam, basit. Evet, basit. Şuradan ne olur?
1: Ya da zor olsun da rezil olursam oradan gitti diyeyim.
0: O gitti zaten. O zaten. Hani o rezil olursam kısmını artık cümle içinde almayalım onu artık.
1: O belli yani.
0: Hayır canım, olma, ne kadar güzel işte, eğlenceli. Eğleniyoruz bir yani.
1: Tabii canım, ben. Evet.
0: Ya şimdi komedyenlik böyle bir şeydir. Kimse kendini bilerek gülünç duruma düşürmek istemez. Siz bize bakmayın, parası iyi. Hiç şey yok yani, önemi yok. Hazır mısınız?
1: Tamam.
0: Bak bunu bilirsin artık. Hazır mısın?
1: Hadi inşallah.
0: Birisi yazmış, Şazamlarım demiş. Ya kendini kandırırsın. Beni kandırsan ne olur Şazamlarım ya. Kendini kandırırsın. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Buyurun. Evet.
1: Yani şimdi Türk müzikisinde bütün şarkılar darbukayla başlar.
0: Bak arka arkaya yapıyorum bak.
1: Vallahi direkt mezdeke diyesim geliyor darbukayı duyunca.
0: Ne bu? Hani ipucu vereyim mi?
1: Evet.
0: Önce bir tane bir tahminde bulunun da ondan sonra ben size ipucu vereyim.
1: Benim ilk aklıma darbukayı duyunca mezdeke geldi ama değil muhtemelen, sözlü bir şarkı.
0: Mezdeke geldi ama değil muhtemelen. Zeytin.
1: Aa. Serdar Ortaç.
0: Bravo.
1: Dönemleri bildim diyelim, aşağı yukarı belli dönemde seyreden şarkılardı.
0: Bravo. Dur bakalım şimdik. Size başka ne çalayım?
1: Eğlenceliymiş. Böyle bir köşe yapalım sizle.
0: Bakacağım şimdi efendim.
1: Ben bilemeyeyim.
0: Bu bizim köşelerden bir tanesi zaten yani, bu merak etmeyin yani. Yeni icat etmedik, merak
1: doğru,
0: etmeyin.
1: Doğru. Biliyorum ben sizi... Best FM'den beri takip ediyorum.
0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Bakalım bu neymiş? Çalmıyor, pardon. Ha şuradan, pardon.
1: İşte bu.
0: Ne bu?
1: İşte bu mezdekeydi.
0: Bravo. Bunu da bil artık.
1: Yani yüksek lisans kazanınca bununla kalkıp oynadım ben. Oradan iyi biliyorum.
0: Ha, yüksek lisansı mezdekeyle kutlama.
1: Evet.
0: Mezdekeyle kutlama, tamam, bravo. Evet, başka vallahi yani aklıma... Heh, tamam, bir tane geldi. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: 3, 2 ve 1. Buyurun.
1: Bunu daha programın başında çaldınız ya.
0: Ama bak o kadar hatırlıyorsun yani, maşallah. Maşallahım var yani.
1: Bunu programın içinde çaldınız, bunu hatırlıyorum ama...
0: Peki.
1: Devamı yok şu an.
0: Evet.
1: Şu dart atmışsın da oku atmışsın da düşüyormuş gibi ok sesi olan şarkı ama devamı yok.
0: Dart atmışsın da ok düşüyormuş gibi ok sesi olan şarkı. Özlem Hanım da değil mi?
1: Evet evet var var. Özlem Hanım. Kontaklık.
0: Estağfurullah. Sizi çok seviyoruz. Size olan sevgimiz pazara kadar değil.
1: Mezara kadar.
0: Ya ya.
1: Hatta 11'den önceki...

0: Kız kısımda çaldınız.
1: Yani sonra dur bakayım. Son bir iki tane daha bakalım da öyle gidin ya siz. Yani ben bir tane bilin istiyorum yani. Hani bir tane bilin istiyorum ama.
0: Bir tane... Diyeceğim bezlekeyi bildim sayarız. Uzatmayayım ben süreyi yani.
1: Şarkıyı ben... çaldım abla.
0: Evet.
1: Onu da bil artık yani.
0: Ya hatlar kötü ya hatlardan.
1: Tamam. Hatlardan diyor. İntrosu böyle sağlam bir şey istiyorsunuz doğru mu siz şimdiki?
0: Set Patrol falan çalmayın da.
1: Tamam. Ne çalmayayım anlamadım.
0: Metallica'dan Set Patrol.
1: Yürü be. Serdar'cığım merhabalar. Unforgiven falan olsa anlayacağım da yani. Evet Metallica'dan. Yani o madem öyle bir saniye herhalde bunu da biliyorsunuzdur diye.
0: Yok,
1: bunu da,
0: yok. Bu,
1: dur. Dur sen kaşındın. Dur. Ama Metallica'dan değil merak etme. Fakat tamam. onu biliyorsam bunu da biliyorsun diye bunu çalacağım ama. Bunu yüksek ihtimalle biliyorsundur bunu.
0: Hadi inşallah.
1: Yani inşallah biliyorsundur. Dur bakayım şuradan. Şöyle ayarlamam lazım çünkü. Dur bakayım bu mu? Bunun da 40 bin tane versiyonu var ablam hangisi acaba ya? Bu galiba. Buyursunlar.
0: Smoke in the waters.
1: Bak görüyor musun? Türk müziğine düşman kadın. Bak görüyor musun? Smoke on the water'ı hemen bildi yani. Bak
0: ama
1: hemen.
0: Şöyle bir şey var. Nokia artık söyleyebilirim artık olmadığı için o telefon markasını. Nokia'larda biz bundan telefon melodisi yapardık kendimiz elle tuşlayarak.
1: Abi görüyor musun? Yayıncılığı da biliyor artık söyleyebiliyor. Karar da veriyor yani. Evet. Tamam sonuncuyu çalıyorum size. Hazır mısınız?
0: İyiydi böyle zirvede bıraksak.
1: Hazır mısınız? 3, 2 ve 1 buyursunlar.
0: Oo.
1: Nedir? Hadi bil bunu kapatalım.
0: Tabancı.
1: Bravo. Bravo.
0: Fazmış ya sıkıntı.
1: Bravo. Yani... Ağzımı kıpırdatsam şarkı olmasa ağzımı kıpırdatsam bileceğin şarkıları çaldım sen gönlün olsun diye. Gönlün olsun diye. Yani.
0: Çok teşekkür ederim. Dünya tatlısı bir insansın.
1: Siz daha tatlısınız efendim. Size bir şey milli takım tişörtü göndereceğim. Fakat bu kadar mesaj içerisinde sizi kaybettim. Kapatınca bana yazın da bir işaret atayım size. Hüseyin sizi arayıp adres alacak yarın olur mu?
0: Tamam hocam tamam Serdar Bey.
1: Unutmayın ama bana yazmayı unutmayın bulamam yoksa sizi tamam.
0: Tamamdır. Tamam.
1: Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Teşekkür
0: ederim. İyi yayınlar. Hoşça
1: kalın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Thank you. Teşekkür ederim. Nasıl ama?

Abla yazmadınız bana. Yazın bana. İşaret atayım size. Yazın bana. Derken yazdı. Tamamdır. Küsü şov. İşaretledim kardeşim. Tamam mı? Tamamız galiba değil mi? Tamamdır. Evet, işaretledim. Tamamdır. Evet. Ufaktan veda edeceğiz sevgili dinleyenler. Şimdi şöyle yapalım. Bunu bazen yapıyoruz biliyorsunuz. Bana herkes anlık gönderiyor. Anlık fotoğraf gönderiyor ve veda ederken.

Hani göndermiş olduğunuz fotoğraftan radyoyu nerede dinlediğinizi çözmeye çalışıyorum ben. Kadın, erkek, genç, yaşlı. 0536-901-8902 0536-901-8902. Anlık fotoğraf gönderiyorsunuz bana. Hey Özlem, ben Özlem. Tamam Özlem Hanım, işaretledim, merak etmeyin, arayacaklar sizi. Haydi bakalım. Anlık fotoğraf. Buyurun. Mekanı cennet olsun. Güllü'den dinliyoruz. Abdullah abi arabadan göndermiş. Belma Hanım yürüyüşte galiba, dışarıdan göndermiş. Halının üzerinde bir radyo var. Oradan göndermişler. Eyvallah. Muhammed nereden göndermiş? Dur bakayım. O da arabadan göndermiş. İş yerinden bir selfie gelmiş. 5-6 kişilik. Bravo be. Saçlarını dağıtırsın.

Fortnite oynarken göndermiş Aylin. Merhaba Aylin. Traktör üzerinden göndermiş İbo. Otobüs garajından göndermiş bir abimiz selfisini. İbrahim galiba. Merhaba İbrahim abi. Vay be, bu saatte de bu saati var ya, drive time'a çevirmişsiniz sevgili dinleyenler. Hani mesaj sayısına takılma. 100 tane mesaj varsa 40 tanesi tek başına hala arabada. He. Vallahi söyleyeyim yani. Denir, senin her kahrın çekilir.

Bahçesinde çay içerken göndermiş orijinal Güldüm. Ehliyet Esra'dan selamlar, Tokat'tan. Ben de böyle, merhaba. Ne bu? Aa, biber oyarken, dolmalık biber. Washington'dan trafikte göndermiş bir gül. Burçin Emre çifti göndermiş. Galiba evleri burası, manzaradan bakarken, şehir manzarasından bakarken. Yine odamdayım ki ben. Mine göndermiş. Törpü var filan böyle. Törpü, oje filan, onlar var. Kerem abi göndermiş yolda. 89'da giderken. Özkan Bey göndermiş. Yolda diyecektim ama değil. Bu bir simülasyon. Simülatör bu, değil mi? Evet. Direksiyon. ETS galiba. Öndeki oyunda galiba ETS. Oyun oynarken. Bravo abi. Oyuncu adamı severim. Selamlar. Burak göndermiş Viyana'dan. Vay be. Bakamadığım birçok mesaj var. Sağ olun, var olun. Çok thank you. Çok very much sevgili dinleyenler. Herkese teşekkür ederim. Dinleyen herkese teşekkürler. Mesaj yazan herkese teşekkürler. Bunların yani dinlerken mesaj yazamayan o büyük çoğunluk var ya, o büyük çoğunluk. İşte radyonun şeyini, hani reytingini oluşturan o büyük çoğunluk oluyor. Sadece dinliyor. Bir sebepten dolayı yazamıyor. İşten dolayı yazamıyor. Kendi isteğiyle yazamıyor. Bir şekilde yazamıyor ama büyük çoğunluk dinleyip ses çıkarmayan, sadece dinleyen, sadece bizim sesimizi dinleyen. Onlara da selam ederim. Katılım gösteren herkese de çok selam ederim. Değerli dinleyenlerim. Ha buraya Alem FM. Bendeniz Serdar Gökalp. Twitter Serdar Gökalp. Instagram Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp. Bana her yerden Serdar Gökalp olarak ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenlerim. Radyonuz Alem FM. Sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com olarak bulunabilir. Değerli dinleyenler. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar yayındayız sundu.

Anladım ki sen yalansın. Yalanlarla kalp çalansın. Arkamı dönüp seni aramışım. Bir bakmışım ki yalanmışsın. Ben içimde hep seni, sense hep ayrılığı taşımışsın. Senden son bir ricam var. Şu hesabı kes de üstü kalk.